0: Hadi abla, yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Nazlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
3: 1, 2, 3.
0: Hadi in artık.
4: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğim.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. İki börek daha. Yumurtadan biraz daha.
4: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
4: Besmele çektin mi?
0: Yoo.
4: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
4: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
4: Aferin kızıma.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
4: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
3: Ben.
4: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
0: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
4: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
4: Ama demin...
0: Baba.
2: Efendim?
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
2: Ne dedin anlamadım.
0: Anne.
4: Efendim canım?
0: Ben 2 tane 5 miyim?
4: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece 1'mişim. Of! Ne zaman bu kadar olacağım ben?
1: Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de.
1: Gel, tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düşmem.
1: Küçük olduğun için düşebilirsin.
0: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
1: Omzuma geliyorsun, bak demiştim. Küçüksün işte.
0: Senin kaç?
1: Boyun mu?
0: Evet, zürafan kaç?
1: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
1: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
2: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
4: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
4: Oo, maşallah, çok sevindim.
2: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
4: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
2: Ne?
4: Hani var ya canım, daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
2: Hiç alakası da yok üstelik.
4: Bir daha çal bakayım.
2: Evet.
4: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne.
4: Yavrum.
1: Baba.
2: Kızım.
1: Baba, sen sanatçı mı oldun?
2: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
2: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
1: Ben biliyorum.
2: Neymiş, söyle bakalım.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
0: Çiçekli bahçemizin yol.

0: zorunda koşarken.
1: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
2: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
3: Hani babaya alkış yok mu?
0: Var.

0: Temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
1: Ya ben onu içecektim ama.
0: Bugün sürekli acıkıyor musun? Bana mı öyle geliyor?
1: Çok yemeliyim baba.
0: Allah Allah. Bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
1: Ben salıncağa gidiyorum.
0: Hayır olsun bakalım ne çıkacak.
1: Ben bineceğim. Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
2: Çabuk uyusun o zaman.
1: Tamam az kaldı uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim uyuyacak.
2: Tamam.
1: Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi.
2: Tamam uyudu bile kalksın.
1: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum. Of.
0: Şimdi?
3: Yahum açka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
0: Tamam bir kere daha çalayım o zaman anlayacaksın.
3: Ah yok yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
2: Hala.
3: Canım merhaba.
1: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
3: Getirdim tabii. Getirmez olur muyum?
4: Oğlum hemen öyle sorulur mu misafire?
0: Acıktın mı sen bakayım?
1: Çok yemem lazım baba.
0: Nedenmiş o?
1: Boyumun uzaması için mecburum.
4: Ha şimdi anlaşıldı.
0: Oğlum boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
1: Ama süt içince uzar da anne.
4: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
3: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
1: Oh be tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala babam sanatçı oldu.
3: Ah bilmem mi? Geldim geleli çok iyi öğretti bana sağ olsun.
1: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
0: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın iyi dinleyin.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Ha ha.

0: امانت؟
1: گجک گجک

0: ba Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo!
2: Ha? Ah! Allah!
0: Aa!

0: 난 엄마.
1: 어? 응, 길라.
2: 어?
1: 뭐?
0: 난
2: 어?
0: 난
1: 싫어. 그럼
0: 가고 잘됨.
1: 아하.
0: 말
2: 숲
1: 말
2: 숲
0: 아

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Ha.

0: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
1: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
2: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
3: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
4: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
2: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
5: Sesimi duyan yok ama belki...
4: Bu ses de nereden geliyor?
3: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
3: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
4: Ama başka giriş yok ki.
3: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
5: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
5: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül kafeste.
8: Hey, bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
8: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür.

0: değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
1: Bu gerçekten bir bülbül.
2: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.
3: Baytar neresi?
0: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
2: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
4: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
5: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
6: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
5: Of of. Battaniyem tamam ama bir şey eksik.
7: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saate iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
0: Kafesin içini güzelce temizledik.
3: En lezzetli yemleri de koyduk.
7: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
4: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Hmm. Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
0: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
7: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
0: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

gül olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

sessiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ha, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Ha, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Ha, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Ha, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum, yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: gene böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.

0: Sen bildin mi?
1: Yo.
0: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
1: Öyle mi? Neymiş?
0: Nohut olabilir.
1: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
0: Belki kahverengi bir nohuttur.
1: Kokar mı?
0: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
1: İyi de neden yola dizsinler?
0: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
1: Of!
2: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
0: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
2: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
0: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
1: Taktın nohuta.
0: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
1: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
0: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
1: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
0: Baksana yemek tabağında.
1: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
2: Kurye aklı tilki.
1: Peki ya ne bu?
0: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
1: Nedir o?
0: Laboratuvar incelemesi.
1: Laboratuvar incelemesi mi?
0: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
1: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
0: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
1: Ya.
0: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
1: Anladım. Öyleyse...
0: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
4: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
4: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet. Bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
2: Doğru. Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hip,

0: bakalım. Sen de arkadaşlarının yanına.
1: Hı? Ne yapıyorsun Tuna?
2: Biraz dinleniyorum abla, çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk.
2: Yoruldum tabii, bir sürü limon topladım.
0: Oo, ne kadar çok toplamışsın. Tam 2 tane.
2: Yürüme abla, bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
0: Biliyorum canım, ama hemen vazgeçmiyorum.
2: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
0: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
2: Bu seferlik yapmasam.
0: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
2: Tamam tamam, kalktım işte.
0: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
2: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
0: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
2: Oh, ben de uzanayım o zaman.
0: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
2: Abla ya.
0: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
2: Su mu?
0: Hem serinlersin biraz.
2: Anlaştık.
0: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
2: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
0: Oh. Dikkat et. Her yerini ıslatma.
2: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
0: Yavaş, başın döner.
2: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
0: Dikkat et Tuna.
2: Bir şeyim yok.
0: Emin misin?
2: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
2: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
2: Şey, bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
2: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
2: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
2: Şey, bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
2: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
2: Ne?
3: Limonata.
0: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
2: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, 2 sürahi.
0: O kadar limon toplamadık ki.
2: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
0: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
3: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
2: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler. 5

0: Biz tabii ki Tuğba Sultan'da.
1: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
2: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
3: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
1: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
1: Şey, o zaman yorgundum.
3: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
1: Oo, çok sertmiş. Sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
1: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
1: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak. İşte böyle.
1: Aa! Haklısın. Böyle çok kolay oluyor.
3: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
1: Ben de.
3: Harikasınız benim küçük şeflerim.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
3: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
1: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
1: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
3: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
1: Oh, iyi.
0: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
1: Anlaştık şefim.
3: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
1: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
1: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
3: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
1: Yaşasın, limonata çoğaldı.
3: Son bir kez karıştıralım şefim.
1: Tamam.
3: Ve limonatamız hazır.
0: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
1: Hadi hemen içelim.
0: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
1: Gerçekten harika olmuş.
0: Oh, ev yapımı limonata.
1: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
3: Bugün yeterince ıslandın bence.
0: Bence de.

0: yaşlı bir kuş. Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
1: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yakın.

0: Ayrı Telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın! Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.

0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah! Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbur'a uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
0: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata!

lanet çocukta.

Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. Eyvallah. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı?

0: Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik. Ha?

0: Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Şey, pardon Bodo. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Ah, şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
2: Ya, ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
1: Bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
2: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
1: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
2: Kaos!
3: Efendim abicim?
2: Kediye isim düşünüyordum da.

0: vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermesle oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.

0: uyuyacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

0: Galip layık olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Uçurtma yarışının iptal edildiğini Mustafa'ya söyledin mi Salih?
2: Söyledim kardeşim.
0: Bugün ne yapacağız peki?
2: Planlarımız çok ani iptal oldu. Çocuklarla camide toplanalım. Elbet yapacak bir şeyler buluruz.
0: Fikirde Galip, planlamada mülayim bir insan olduğum için bütün yükü omuzlarımda hissediyorum.
2: İyi ki varsın canım kardeşim.
0: Sorma. Daima tetikte ve dikkatli olmalıyım.
2: Hey! Beklesene! Neden bırakıp gidiyorsun? Galip!
0: Koş hadi!
3: Grup çalışması oldu.

0: yaptığımızı ortaya koyacak bir şekilde sunmalıyız.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Selam.
3: Durun tahmin edeyim. Bugün ne yapacağımızı konuşuyordunuz.
2: Hayır.
3: Nasıl ya? Uçurtma işi iptal olunca boşluğa düştük ya.
0: Yok, düşmedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
4: O zaman ben tahmin edeyim. Siz başka bir konudan bahsediyordunuz. Anlamadınız mı? Komikti ama.
0: Bu mükemmel şakadan sonra konumuza nasıl döneceğiz bilemiyorum Galip.
3: Evet, konuya dönün hadi. Merak ettim gerçekten.
5: Grup ödevini nasıl yapacağımızı konuşuyorduk.
6: Ben de kutuda ne olduğunu merak ettim.
3: Çok da mühim bir şey değil.
4: Her grup tahtaya kalkıp sunum yapmayacak mıydı?
0: Ben diyorum ki diğer gruplardan farklı bir sunum yapalım.
4: Biraz araştırıp düşünelim.
5: Kutuda ne var ya?

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Uçurtmalar uçmayınca hepinizin buraya geleceğini tahmin ettim.
2: Bir şey mi söyleyecektin Ali'ciğim?
0: Yoo.
2: Bir şey mi var Ali?
0: Yoo.
2: Neden dikilip duruyorsun?
0: Hiç.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Bayram hocam.
3: Resmen konu mankenimiz oldu çocuk. Ayaklarını yere vurma öyle bam bam.
4: Bir de toz çıkarmazsan minnettar olurum inan.
5: Vay. Süper fikir.
3: Süper?
2: Fikir?
5: Ödevi nasıl sunacağımızı buldum.
1: Nasıl? Nasıl?
5: Bakın şimdi.
3: Geçeriz.
0: Kutuda ne var?
3: Özel.
0: Hiç özel gibi durmuyor.
2: Artık söyle Galip. Herkes merak içinde kaldı.
3: İlk gördüğümde sizin kadar ben de heyecanlanmıştım ama maalesef çok da şey değil.
0: Ne değil?
3: Merak edilecek bir şey değil.
2: Masa tenisi.
5: En sevdiğim.
0: Hadi oynayalım.
3: Arkadaşlar ben de sizin gibi sevindim ama oynayamayız.
1: Neden?
3: Masa tenisinin bütün parçaları var ama masası yok da ondan.
0: Doğru. Masa olmadan masa tenisi oynanmaz.
3: Bunları Fatma teyze artık çocuklara oynamıyor diye az kalsın çöpe atacakmış. Hemen aldık ama masa yok maalesef.
6: Hayırdır çocuklar?
2: Masa tenisi malzemelerimiz var ama...
0: Masamız yok hocam.
6: Demek öyle.
0: Maalesef.
6: Peki bu ne?
1: Masa!
0: Bu masa olur mu hocam?
6: Neden olmasın? İşte oldu.
5: Çok güzel oldu hem de hocam.
6: Bazen çözüm burnumuzun ucunda duruyor olabilir. Kim geçiyor karşıma?
5: Yürüme adabı ile ilgili sünnetinden bir sunum hazırladık hocam.
6: Öyle mi? Maşallah size.
5: Müsaitseniz ilk size sunmak istiyoruz hocam.
6: Hemen geliyorum. Çok merak ettim.
5: Bütün tavır ve davranışlarımız karakterlerimizin yansımasıdır arkadaşlar. Bu sebeple konuştuğumuz dil kadar beden dilimiz de önemlidir. Bu sebeple oturup kalkmamıza, selamlaşmalarımıza, hatta yürüyüş şeklimize bile özen göstermeliyiz.
3: Şimdi grubumuzun yazdığı maniler eşliğinde sizlere Peygamber Efendimizin sünneti üzerinden yürüme adabı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz.
5: Hazırsanız başlıyoruz.
0: Selim. Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam kardeşim.
0: Selamün aleyküm beyefendi.
1: Aleyküm selam.
0: Rastlarsan birine yolda, tanıdığına ya da tanımadığına, selam verir unutma, yürüyen oturana, az olan çok olana.
2: Yürürken ayaklarını sert vurma, güzel işler için koş, hiç durma. Ama sakın tozu dumana katma, yürümenin de bir adabı var, unutma.

Güzel havaları severim. Camiye hep yürüyerek gelirim. Yolda bir engel görürsem hemen kenara çekerim.

0: Biriyle çıktıysan yola ne önde ol ne arkada. Kimseyi geride bırakma. Daima hizayı kolla.
1: Evet arkadaşlar, Peygamberimizin 20 adabından yola çıkarak hazırladığımız sunumun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Nasıl olmuş hocam?
2: Muhteşem olmuş çocuklar. Hem manileri yazmışsınız hem sahneye uyarlamışsınız. Daha ne olsun?
3: Sağ olun hocam.
2: Maşallah size. Peygamberimizin sünnetini ne kadar güzel anlatmışsınız. Bunun namaz çıkışı cemaatimize de yapalım.
4: Evet, çok güzel olur.
0: Yetenekte galip, çalışmada mülayim olunca üstesinden gelinemeyecek ödev yok hocam.
2: Aynen öyle galip.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
4: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada bitiyor.

Nidia Lou.

0: Wasallam. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet ol Afsa.
2: Aha, buldum. Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
0: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
2: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
0: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
2: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: He? P-A-E?
2: Evet.
3: P-E-E.
2: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
2: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi. Ah, biliyorum, biliyorum.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Hı? Ay!
0: Dur Aniye, ama anlaşmıştık.
1: Ah!
0: Ani dur, nereye gittiğini bile bilmiyorsun. Kadife çiçeği belki de çok uzaklarda kaldı, dur. Kaybolduk Ani, annem buralara gelmemize izin vermemişti.

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşasın!

0: Hehe. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi atan biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

0: bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
1: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
0: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
1: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Allah, nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Ay şapsik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum.

0: çocuklar?
1: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
0: Evet.
2: Sen onları gördün mü Sema abla?
0: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
1: Evet ama bugün yok.
0: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
2: Agah dede camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
1: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
2: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
1: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
2: Anlaştık, hadi başla. Benim bitti.
1: Benim de.
2: Aynı anda bitirdik, berabere.
1: Evet.
2: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Güzergâhta da hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Şey Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah Sema...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk. Bak şuraya. Aa gitmişler.
0: Aa nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: Allah Allah, başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk ülkesiymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk ülkesinin kralı...
2: Keyif ülkesinde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk ülkesinde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
2: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysaki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
1: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 100 tane yerim.
2: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
1: Evet.
2: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
2: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin. Sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur ülkesi.
2: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk ülkesi.
2: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk ülkesinin kralı huzur ülkesine kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
2: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
4: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
1: Üstelik artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey hey hey Dikkat Balonu.
3: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
1: Her gün büyüyor aile.
3: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Görüşmediğimiz zamanlarda sizi çok özlüyorum. Siz de özlüyor musunuz? Hazırsanız başlayalım. Aa, ne oluyor? Hayırdır inşallah. Hemen bakıp geliyorum çocuklar. Beklettim çocuklar, kusura bakmayın. Komşunun çocuğu aşağı düşen paspası getirmiş sağ olsun. Kötü bir şey oldu diye çok korktum. Neyse ki sorun yok. Kapı öyle mi çalınır? Tabii ki öyle olmaz. İçeride uyuyan bir bebek ya da dinlenen bir hasta olabilir. Kapı çalmanın da eve girmenin de bir adabı var yani çocuklar. O zaman konumuz belli oldu. Hadi başlayalım. Keçecim, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim.

karaya misafirliğe mi gittin? Kapımız çalınınca kim o diye sorarız. Ve kim olduğumuz sorulduğunda ismimizle cevap veririz çocuklar. Ben demek yeterli değil. Teşekkür ederim keçi. Bakalım sırada ne var? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim?

Çocuk kapıyı çalmış, açılmasını bekliyor. Bitti mi? Allah Allah. Düşünelim bakalım. Şimdi buldum. Bir kapı çaldığımızda yüzümüz doğrudan kapıya dönük olmamalı çocuklar. Kapı açıldığında doğrudan içeriye bakmak doğru karşılanmaz. Üstelik kapıyı açana da bizi görme fırsatı vermeliyiz. Peygamberimizin çok ince hareketlerinden biri de budur. Hadi bir çizim daha. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Kapı bekliyordum ben. Evet, kapımız da geldi. Eve girerken selam vererek giren bir çocuk. Ne güzel. Peygamberimiz de evine girerken selam verirdi. Biz de tıpkı onun gibi evimize girerken selam vermeliyiz. Varsa bir çiziminiz, onu da alabilirim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kapı. Kapıda bekleyen bir çocuk. Kocaman gülümseyen bir çocuk eve girmek üzere. Ne kadar güzel. Evlerimize güler yüzle girmeliyiz. Kapı çalma ve eve girme adabını ne kadar güzel anlattınız çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵게 날 수 있는 정수 쇼에라 할 때
2: 헤매는 선행으로.
1: 얼른 오면 살 것 다시 날 미세비 알아봐야 하지.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gel.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Nasılsınız çocuklar?
1: Efendim Temel amca.
0: Nasılsınız diyorum.
2: Anlamıyoruz ki.

0: Nasılsınız diye sormuştum.
1: Ben de aslansınız anladım.
2: Aslan mı? İyiyiz Temel amca. Hatta şimdi daha iyiyiz.
1: Evet, denizde dolaşmak iyi geliyor.
0: Allah iyilikler versin çocuklar.
3: Amin.
0: Hadi takamızı kıyıya bağlayıp evimize gidelim.
3: Tamam, tamam Temel amca.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
0: Ne var ne yok bakalım?
1: İyiyiz.
2: Evet, iyiyiz çok şükür.
0: Neden bu kadar şaşırdınız çocuklar?
1: Ne var ne yok demek için mi geldi?
2: Ben de anlamadım. Sabah da sordu nasılsınız diye.
1: Allah Allah.
2: Sakın unutuyor olmasın.
1: Olabilir. Yoksa neden tekrar tekrar sorsun ki?
2: Ne yapsak acaba?
1: Bilmem. Unutkanlığa ne iyi gelir?
2: Buldum.
1: Neymiş?
2: Gel benimle.
1: Oldu mu?
2: Oldu bence.
1: Güzel oldu.
2: Bu sefer kesin hatırlayacak.
1: Evet.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
1: Dur Temel amca. Sen sormadan biz söyleyelim.
0: Ha? Bunlar ne çocuklar?
1: Her seferinde unutup tekrar tekrar soruyorsun ya Temel amca. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız gibi şeyler.
2: Artık unutmayacaksın.
0: Ben unuttuğum için tekrar tekrar sormuyorum ki.
3: Neden peki?
0: Hal hatır sormak peygamberimizin de sıkça yaptığı güzel bir davranıştır.
2: Öyle mi?
0: Evet. Başkalarının nasıl olduğunu anlar, sıkıntıları varsa onlar için elinden geleni yapar. Bunun için de arada sırada insanlara hal hatır sormalı.
1: Biz de sandık ki...
0: İyilik yapmak istemeniz güzel ama kağıtlara hiç gerek yok.
2: Böylece biz de güzel bir davranış öğrenmiş olduk.
1: Evet, artık biz de hal hatır sorarız.
0: Aferin benim akıllı çocuklarım.

0: Bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Hago bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Açlıktan ölüyorum. Annemin menemeni bir numara.
1: Menemenkiden de mi güzel dayı?
0: Orasını karıştırma yeğenim. Yemene bak. Anne menemeni her menemenden güzeldir. Tabii.
1: Bakıyorum zaten.
2: Eline sağlık anneciğim. Harika olmuş.
3: Afiyet olsun oğlum.
4: Yavuz, sen neden yemiyorsun?
5: Benim canım başka bir şey çekiyor.
6: Ne çekiyor?
0: Dur, söyleme. Pastırma mı?
5: Hayır.
6: Sucuk mu?
5: Hayır.
1: Uzay böreği?
5: Hayır. Çikolata. Kahvaltıda çikolata olsaydı keşke.
3: Aslan torunum benim. Bak aklıma ne geldi. Çikolata olmaz ama bana bol bol fındık toplarsanız size fındık kreması yapabilirim.
5: Ben toplamam.
6: Ben de.
1: Ben de.
0: Güldürmeyin beni. Ben hepinizden çok toplarım. En çok toplayan kazansın.
6: Of, yine yarışa çevirdi.
0: Koş Yusuf, koş.
6: Bence işbirliği yapalım.
1: Hadi o zaman.
0: Aldım. Ne?

0: Bu böyle olmaz. Oha! İşte bu. Harika bir fikrim var. Tabii.
1: Dayımın bir fikri olduğuna göre bakalım başımıza yine neler gelecek.
0: Hey! Çoo! İşte hazine. Huh?

0: Of, hazineye bak. Ya dur yapma.
1: Dayımı gören oldu mu?
2: Yine bir işler peşinde galiba.
3: Abi!
0: Görürsün sen. Demek köstebekle beraber çalışıyorsunuz ha. Ben ikinize de yatarım. Zökeyim ben zökeyi. Tabii.

0: Ne oluyor? Yine ne yaptım ki ben buna? Ne oldu? Kıçı kıçı. Ağaca tırmanamıyor musun? Hadi gel. Hayır! Abla! Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ederim Sincap Efendi. Doğrudan yuvaya gireceğim. Tabii. Sincap da olmadığına göre operasyon boştasın.
1: Artık kaçamayacağım Gümbel'e. Tükendim. Al, ısır.
2: Ha ha ha ha ha ha.

0: Ben zeki! Kimse beni durduramaz! Tabii!
1: Dayımdan haber olmadığına göre yarın...

0: nasıl topladın çok merak ediyorum doğrusu.
1: Akılla küçük hanım, akılla.
0: Akılla değil de zorla sanki.
2: Bu da damba kıymetli fındığı varmış, bırak diyorum.
3: Çocuklar, hadi bakalım. Özür dileme vakti.
4: Şurada da var.
1: Aman, al götür.
3: Ayıp değil mi bu yaptığın Zeki? Niye alıyorsun sincapın fındıklarını?
1: Ne olacak ki babaya? O zaten sincap, işi gücü yok. Akşama kadar fındık toplasın dursun. Tabii.
3: Senin işin var mı?
1: Var tabii.
3: Neymiş? Bugün tek işim fındık toplamaktı, onu da yapmadın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin.
5: Çalışıp kazanmak varken başkasının malını almak niye oğlum?
3: İnsan için ancak çalıştığı vardır Zeki. Alın terinden daha değerli ne var bu dünyada?
1: Haklısın baba, özür dilerim.
5: Asıl babandan değil, sincaptan özür dilemelisin.
0: Evet Zeki, sincapın gönlünü almalısın. Bu ormanda hep beraber yaşıyoruz.
6: Fındıklarını aldın, huzurunu kaçırdın hayvanın. O sadece kendi yuvasını koruyordu.
3: Hadi bu çuvaldaki fındığı da sen götür. Böylece özür dilemiş olursun.
1: Tamam babacığım ama benim daha iyi bir fikrim var.
3: Neymiş o fikir?
1: Söylerim ama bir şartta. Mühendis eniştem ve çocuklar da bana yardım edecek. Tabii.
6: Tabii.
1: Tembellik ettim fındık toplamada. Hırsıma yenik düştüm. Yarışı kazanmada. Güzel sincap senden özür diliyorum. Rahatsızlık verdim. Af istiyorum. Tabii.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Evet çocukta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabi.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabi.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yapalım. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydin?
1: yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dedikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de.

0: Ha? Al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle? O da demiş ki nerem doğru ki? Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım. Ha?
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?
2: Eskici. Ha.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?

Yeske Jill. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım. Siz burada bekleyin. Yeske Jill. Yeske Jill.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali. Yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.
1: Ha?

Her dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitapla koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı Baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar? Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
1: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun! Ha?
2: Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
1: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
2: Ha dedim ya.
0: Ben duydum.
4: Ben de duydum.
1: Ya başka renk mi yoktu?
2: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
0: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
1: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
2: Restoran yaptım.
0: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
0: Evet.
4: Ah Harun ah.
0: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
0: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
0: Evet hocam öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
0: Dün ikindi namazından sonra Hakkı Baba'yla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
2: Hoş bulduk Hakkı Baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
2: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
0: İyileştirme, yenileme.
2: Neyi? Tesbihleri mi?
0: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
2: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
0: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
2: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
2: Ha, şimdi anladım.
0: Bize katılmak ister misin Harun?
2: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
3: Allah Allah.
0: Harun işte.
4: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
0: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
4: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim. İşte bu sesi seviyorum.
0: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
4: Güzel söz. Bunu da sevdim.
0: Eyvallah hocam.
4: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
0: Gidelim hocam.
2: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
4: Neye?
2: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
0: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
2: Ya o da razı olmazsa?
0: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
2: Ya millet?
4: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
0: Rengi biraz şey olmuş.
2: Korku filmi sahnesi gibi.
4: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
2: Bana da garip gelmişti aslında.
4: Yürüyün.
2: Nereye?
4: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
2: Nasıl?
4: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
2: Süper! Ama...
0: Ne oldu?
2: Boya çok pahalı.
0: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
4: Doğru. Ben de varım.
0: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
2: Şey...
4: Hayda. Yine ne oldu ya?
2: İyi ki varsınız diyecektim.
0: Sen de iyi ki varsın Harun.
4: Hadi bakalım iş başına.
2: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
2: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
2: Taktım ora.
0: kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
2: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
0: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restorasyon demeyi.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me me kuzu me. Karşı tepeden duyulur o güzelin sesleri. Me me kuzu me me me kuzu me.
0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi, o aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce

Önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince

0: serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me!

0: 한 여름.
1: Yok arkadaşlar. Ben bugün kirlenmemeye karar verdim. Güneşin tadını çıkaracağım.
2: Ne var sanki? Kirlenirsek yıkanırız.
1: İstemiyorum.
3: Kıpır, arkadaşının kararına saygı duymalısın.
4: Biz buradayız.
2: Oyun başlasın. Şimdi görürsünüz siz.
5: Ama anneme bugün kirlenmeyeceğime söz verdim. Okuldan sonra misafirliğe gideceğiz. Of, ne yapsam ki? Of, of. Yok, yok. En iyisi atlamamak.
3: Ne oldu Puf?
5: Çamur gölünde arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Öbür yandan bugün anneme kirlenmeyeceğime söz verdim.
1: Yıkanırsın.
5: Ama buna vakit yok ki. Hemen bir yere misafirliğe gideceğiz. Karar vermek ne kadar da zor.
3: Aslında karar vermek çok da zor değil. Sadece sonuçlarını düşünürsen daha kolay karar verebilirsin Puf. Mesela bugün annene verdiğin sözü tutup kirlenmemeye özen gösterebilirsin. Yarın da çamur göletinde oynayabilirsin istersen.
5: Çamurda oynarsam çok eğlenebilirim ama üzerimi kirletmeyeceğim için anneme söz verdim. Çünkü misafirliğe gideceğiz. Eğer ona verdiğim sözü tutarsam çok mutlu olur. O mutlu olursa ben de çok mutlu olurum.
3: O zaman sanırım kararını verdin Puf.
5: Evet öğretmenim. Kararımı verdim. Yarın çamur göletinde oynarım. Bugün anneme verdiğim sözü tutacağım.
1: Güzel karar. Tebrik ederim dostum.
2: Yanlışlıkla oldu güçlü.
1: Mesela ben şimdi çamur gölüne koca cüssemle atlamaya karar verdim. Açılın.
2: Hayır.
1: Evet. Limonlu dondurma çok çok lezzetliydi. Ben gidip bir tane daha alacağım.
2: Dostum fazla gelmesin sonra.
1: Fazla gelir mi ki? Bu cüsse az bile.
6: Ama öğretmenimiz her şeyin fazlası zararlı der. Bence iyice düşünüp öyle karar vermelisin güçlü.
1: Kararımı verdim bile. Bu kez çilekli dondurma yiyeceğim.
2: Yanlış karar bence.
5: Karar vermek. Hayatta ne çok karar vermek zorunda kalıyoruz değil mi?
3: Evet incilerim. Bazen karar vermek zorunda kalıyoruz. Mesela ben geçenlerde kayak merkezine gidecektim.
2: Kaymak çok eğlenceli.
3: Evet çok eğlenceli. Ama sonra bir arkadaşımın resim sergisine gitmem gerektiğini hatırladım.
6: Peki hangisine karar verdiniz öğretmenim?
3: O gün arkadaşımın sergisine gittim. Çünkü söz vermiştim. Ertesi gün de kayak merkezine gittim. Böylece sözümü de tutmuş oldum. Kararlarımızın sonuçlarını düşünürsek daha kolay karar veririz incilerim.
2: Nasıl yani?
1: Karnım borazan gibi ötüyor.
2: Mesela güçlü biraz önce bir karar verdi. İkinci dondurmayı yeme kararı.
3: Bu konuda uyarmıştım incilerim.
5: Anladım. Güçlünün ikinci dondurmayı yeme kararı karnının ağrımasına sebep oldu.
1: Ama karnım. Yemeseydim de tadı damağımda kalmıştı. Keşke kalsaydı.
3: Bu yüzden incilerim, karar alırken sonuçlarını bir kez daha düşünmeliyiz.
5: Eyvah! Ya yanlış kararlar alırsam?
3: Endişelenme Puf. Öyle olursa da fark ettiğin an yanlışından ders çıkarır ve tekrar etmezsin.
5: Her şekilde hayat bir okul gibi.
3: Ve biz hayatın içinde yaşadıklarımızla gelişir, büyür ve kendimiz oluruz.

0: dondurma yedim. Fazlası zararlıymış, öğrendim.
1: Hemen şimdi.
2: Ne güzel parkur yaptım kendime. Hata.
3: Kıpır, kahvaltı hazır, annem çağırıyor.
2: Oo, bugün annem krep yapacaktı.
3: Önce şu taşları toplasana.
2: Sonra yaparım.
3: İşte hazır.
4: Ödevimiz çok güzel oluyor.
2: Lila, kulaklığım sende mi?
3: Hayır. Bende değil. Hem sen ödevini yaptın mı Kıpır?
2: Sonra yaparım.
5: Başka bir eksik var mı?
0: Karton, yapıştırıcı, makas. Yok başka bir şey.
5: Dostum, sen neden boş boş bakıyorsun? Yarın için bu malzemeler okulda gerekli. Alsana sen de.
2: Paramı almayı unutmuşum.
0: Eve dönüp alalım istersen. Ev yakın.
2: Gerek yok, gerek yok. Sonra hallederim.
5: Ama sabah erken okula gidiyoruz. Kırtasiye o saatte açık değil.
2: Meraklanmayın. Benim adım Kıpır. Ben hallederim.
3: Tam zamanında odamı topladım, ödevlerimi yaptım. Yarın için gerekli malzemelerimi aldım. Hey, piknik zamanı. Saat tam 3. Piknik sepetim. O da burada.
6: Lila, Kıpır, hadi. Saat tam 3. Pikniğe gidiyoruz.
2: Ne? Piknik mi?
3: Evet, bugün saat 3'te hep birlikte piknik yapacaktık. Bak, sepetimi bile hazırladım.
2: Benimkini de hazırladın değil mi canım kardeşim?
3: Hayır, hazırlamadım. Çünkü ödevlerimi yaptım, odamı topladım, hem de yarınki malzemeleri aldım.
6: Aferin incilerim. Herkes yapması gerekenleri yaptığına göre, hadi o zaman pikniğe.
2: Şey öğretmenim. Kırtasiye birazdan kapanacak. Ben hep sonra yaparım dedim ama.
3: Sonralar birikti tabii.
2: Tamam, siz gidin. Ben size yetişirim. Hepsini halledip hemen gelirim.
6: Az ilerideyiz Kıpır. İşlerini halledip gel.
2: Neyse, benim adım Kıpır. Önce nereden başlasam? Ay, yüzgecim. Bu taşlar da kalkacaktı. Bunu sonra yaparım. Önce patates baskısı ödevim.

hızlı olmalıyım. Peki de yetişmem lazım. Karton aldım, makas aldım. Dur dur, olamaz. Yapıştırıcı almayı unuttum. Of, amanın yine taşlar. Kırtasiye birazdan kapanır. Önce şu yapıştırıcıyı alayım, bu taşları sonra toplarım.

0: başıma gelenler.
1: Önce bu taşları toplamalıydın Kıper.
2: Bugün sonra hallederim dediğim her şey yüzgecime dolandı. Pikniğe yetişmeye çalışıyordum.
3: Pikniğimiz sona erdi Kıpır. Bir dahaki sefere sen de katılırsın artık.
2: Keşke her şeyi zamanında yapsaydım.
4: Keşke!
3: Yapmamız gerekenleri zamanında yapıp ertelemezsek her şey daha kolay olur incilerim.

0: işlerin hepsini de hallettim. Sonra değil şimdi, hadi oyun vakti, hadi oyun vakti.
1: Hemen şimdi şu taşları toplasam çok iyi olacak.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: başaracağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Ayla Bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince Ayla uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğini söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi, deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı?

0: Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları uzak diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
1: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
0: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
0: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
1: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
0: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
0: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: da takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah, taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya bin bir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. 3

0: iki hamak. Hamaklarda iki ahbap. Ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak.
0: Kafiyeli ol da Cıvat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?
1: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
0: Deme ya. Tüccara da bak sen.
1: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
0: Ne bileyim ya. Sen dedin.
1: Kesin altın küpü çıkaracak.
0: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
1: Küp küp.
0: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
1: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
0: Hadi ya. Anlat.
1: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
0: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
1: Daha çıkarmadı.
0: Tüpü mü?
1: Allah'ım bana sabır ver.
0: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of! Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
0: Şimdi gördüm.
1: Çok şükür.
0: Ne aldı götürdü tüccar?
1: Tabii ki altın.
0: Doğru.
1: Bir seferde buldu altını.
0: Bir seferde?
1: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
0: Haliyle?
1: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
0: Demek ki?
1: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
0: Elbette.
1: Yani?
0: Yani?
1: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
0: Ha, doğru ya.
1: Hadi kaz.
0: Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım? Elimle mi?
1: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
0: Ben burada bekleyeyim. Sen git gel.
1: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
0: Küreği.
1: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
0: Ya burayı tekrar bulamazsak?
1: O da doğru. Ne yapsak?
0: Heh. Buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapka mı koysaydım? Allah Allah.

0: O şapka kaybolursa var ya.
1: Kaybolmaz, merak etme.
0: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
1: Aa, aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
0: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
2: Evet.
1: Aman Karagöz, sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
0: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Heh. Bahçe işine gidiyoruz tabii.
2: Demek altın arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aman öylesine işte.
2: Nerede arayacaksınız?
0: Dağda. Ormanda.
2: Dağda mı, ormanda mı?
1: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
2: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
1: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
0: Sen bilirsin.
2: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
1: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
2: Ne? Şey işte yahu.
1: Sen git.
2: Peki. Sana kolay gelsin.
1: Sana da, sana da.
0: Gelmeye karar vermişsin.
1: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
0: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
1: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
0: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
1: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
0: Doğru ya. Benimdi zaten.
1: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
0: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
1: Karagöz.
0: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
1: Hayda.
0: Ne oluyor Hacivat?
1: Oduncu odun kırıyor.
0: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
1: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
0: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
1: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
0: Ne yapacağız peki?
1: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
0: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
1: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
0: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
1: Ya askerler!
0: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
3: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
1: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
0: Öyle. Boş boş.
4: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
1: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
3: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
0: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
3: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
1: Uyuyorduk, sıkıldık.
0: Biraz gezelim dedik.
1: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Ha? Uyur gezeriz biz. Evet evet, uyur gezeriz.
4: Demek uyur gezersiniz.
0: Evet, az uyur çok gezeriz.
4: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
0: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
3: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
0: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
1: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın. Şimdi kazacağımız yeri kaybetme.

0: Ezdek.
1: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
2: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
1: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
2: Olmaz.
1: Neden olmazmış?
2: Ne bileyim, düşünmedim. Ama olmaz işte.
1: Amanın.
2: Saklan Karagöz.
1: Tüccar değil mi bu?
2: Ta kendisi.
1: Nereye gidiyor?
2: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Aha da buldu.
1: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
2: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
1: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
2: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
1: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
2: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyor?
2: Kokluyor.
1: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
2: Demek altının kokusu var Karagöz.
1: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
2: Aldı küpü. Gidiyor.
1: Ne ala. Oldu sana iki küp altın.
2: Evet Karagöz'üm.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin, sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt, dursana, uzaklaşsın önce.
1: Doğru. Uzaklaştı mı?
2: Of.
1: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
2: Evet Karagöz, sonunda. Gelsin paracıklar.
1: Hadi Hacivat, açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
2: Açalım gözüm.
1: Öf, bu koku ne?
2: Allah'tan burnun koku alıyor.
1: Efendim?
2: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
1: Bırak şimdi okuyayı. Altın falan yok burada.
2: Yok.
3: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
1: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
3: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Bireden sizler.
2: Şşt. Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
3: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
4: Tüccar bu kez haklı azizim.
2: Haklı mı?
4: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
2: Ama...
5: Şşşt! Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
1: Bak o doğru işte.
2: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
3: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız, peynirin hepsini satın alacaksınız.
1: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
2: Kaç para bu tulum?
3: 200 akçe.
5: 200 akçe mi? Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
4: Evet azizim. Abarttım biraz.
3: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse, size 20 akçe olur.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenliği ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.

0: Nasıl yapacağız arabayı?
1: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
1: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
1: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
1: Bize iki bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
1: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
3: Hadi anlat, dinliyoruz.
1: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
1: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
1: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
3: Harikasın Hami.
4: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
0: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
3: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
1: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
3: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak.
3: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
4: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
5: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
6: Hallederiz.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak.
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
5: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul.

0: 이키?
1: 응!
0: 하드!

0: Arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
1: O işten de...
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
2: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Güzeli yokuş aşağı inmek.
0: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
4: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
5: Kesinlikle katılıyorum.
1: Frene bastın.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
5: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
2: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
5: Demin ne yapacağız?
0: Frenleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
5: Ne yapacağız?
0: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
5: Diğer takımla birleşeceğiz.
1: Hadi çabuk.
0: Yapma seni.
5: Hadi dur.
0: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
5: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım.
3: Merhaba. Şikayetiniz nedir?
2: Tombul kedim hasta.
3: Öyle mi? Hemen bakalım.
2: Korkma canım. Doktor teyze hiç acıkmayacak.
3: Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
2: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
3: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
2: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
3: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
2: Teşekkürler doktor teyze hanım.
3: Geçmiş olsun.
2: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
3: Anne!
2: Anne!
0: Efendim?
3: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
2: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
3: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
2: Aa! Neden ama?
3: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
2: Top bahçede mi? Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
2: Hayır.
0: Ay.
2: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
3: Ben tedavi ederim.
0: Yok yok, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
2: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
3: Sen iki dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
2: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
3: Buyurun doktor bey.
2: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
2: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
3: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
2: Yara bandı lütfen.
3: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
3: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
2: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah şükür.
2: Geçmiş olsun.
3: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.

0: Ha, top nerede? Bilmem, ben de göremedim. Annem bahçede demişti ama. O zaman arayıp bulmalıyız. Ha, nasıl?
1: Gel benimle.
0: Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
1: Ters tutuyorsun akıllım.
0: Evet, bahçede yok.
1: Annem bahçede dediyse bahçededir.
0: Nerede o zaman?
1: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
0: Burada yok.
1: Burada da yok.
0: Baba!
1: Baba!
2: Baba!
0: Oo, çok havalı.
2: Sağ ol.
1: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
2: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
1: Harika!
2: Hadi, abdest almaya.
3: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
1: Birim, birim, birim, birim.
0: Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
2: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
1: Lütfen baba, lütfen.
2: Olmaz.
1: Olur baba. Olamaz.
2: Bence de.
1: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
2: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
1: Sonra yakalarız baba.
3: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
2: Hiç de üşenmemişler.
3: Köstebek mi?
2: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
3: Çocuklar mı?
2: Kim olacak canım, onlardır.
3: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Anne, anne, anne.
3: Efendim canım.
0: Topumuzu gördün mü?
3: Bahçedeydi.
0: Yok.
2: Oradadır, iyice bakın.
0: Baba, dürbünle bile baktık ve dede fine avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
2: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
3: Hı hı.
0: Top.
3: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
2: Ne?
0: Top.
2: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
3: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
2: Hemen efendim.
0: Peçeteleri ben getireyim.
2: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
1: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
0: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
3: Neyle kazdınız bahçeyi?
1: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
0: Birçok yeri kazdık anne.
3: Bilmem mi?
1: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
3: Aferin yavrucuğum.
0: Ama topu bulamadık.
3: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
2: Bir ses mi var?
1: Böyle mi?
0: Yoksa böyle mi?
3: Çocuklar.
2: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
1: Oo, topumuz alan belli oldu.
3: Çiçeklerim ezenler de belli oldu.
0: Çok tatlılar değil mi?
3: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam hocam koş. Bizim deli Kadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı.

0: yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
0: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
0: O iş kolay dur.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
0: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
2: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak, ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz, kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: Başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Hop, hadi o. Ters.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Hop. Ah. Aha, albüm. Düz ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Hop. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.

Cup?

y était? Hein? Hein? Oh! Ha ha! Ha! Cap! Hein? Huh?

0: Gel.
1: Al.
0: Ye.

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
2: Ne oldu? Ne oldu?
1: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
2: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
1: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
3: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
1: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
3: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
1: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
3: Bir şey mi dedin evladım?
1: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
3: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
5: Göktaşın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
2: Hayır.

0: Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
1: Oh! Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik. Tüm köylüleri mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
0: Hayır maalesef.
1: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
0: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
1: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
3: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
4: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
5: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
3: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
6: Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
6: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
1: O başladı. Taş yağıyor.
6: Hayır, çocuklar durun sadece.
2: hani başka taş yağmıyor?
6: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
1: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
6: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
3: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
4: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
6: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
7: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
0: Tamam, anladım.
4: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
3: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi. Çok eğlenceli.

0: Temtem, hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını dil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

마음에 든.

0: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci! Haberci.
2: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut.

0: Nasıl oluşur bilen var mı?
1: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
2: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
1: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
1: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
2: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
1: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar, icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için...

0: Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

taştan da sert olamazsın ama. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234 söylendi.

0: kadar zor.
1: Oo.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
3: Hadi gol, gol, gol. Hadi gol, gol, gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
3: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
3: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
3: Yaşasın!
1: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.

0: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
0: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
2: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
0: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
0: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
2: Havadır.
1: Yaman. Hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
2: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
0: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii, çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
0: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
2: İşte tamam.
1: Ne yazdın, söylesene Yaman.
2: Sürpriz, sürpriz.
0: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
2: Yaşasın.
0: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
1: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
0: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
1: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
2: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak, dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
1: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
2: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
0: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım, odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın! Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: Hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleyküm selam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
5: Hiç sorma.
4: Allah'ım sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül! Meto!

0: Ne? Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah!
1: Ne yapıyorsun İsmail Allah aşkına?
0: Ne?
1: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
1: Dün arayıp söyledim ya İsmail. Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız.

0: con Sani ed Ismail! Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
1: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım. Şimdi buradayım işte. Geç olsun güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
2: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
3: İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
1: Allah'ım ya. Yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
4: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
3: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
5: Senden bahsediyor abicim.
0: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
4: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
6: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
7: İnsanın karnı acıkıyor.
4: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
2: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
1: Satranç alanınızı mahvettik.
4: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
3: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
0: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
4: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
3: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
1: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
4: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
1: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
3: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
0: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
1: İşte bu.
0: Evet.
2: Çok iyi.
0: Helal olsun Furkan.
3: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
0: Deme ya.
1: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
2: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.
3: Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: biçim bu?
1: Aa, bak şimdi.
0: Bunlar filler. Hadi şimdi siyaha ve beyaza boyayalım.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın, işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar, gördünüz. Ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar, mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın, harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: Ali layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kollarım koptu.
0: Yorucu ama çok sevap kazanacağız Ali.
2: Ayten teyzelerin mahalleden taşınmasına üzüldüm. Ama yardım edebileceğimize

0: Ne oldu Ali? Fikrin bir anda değişti.
1: Dinlenmek için çok yanlış yer seçmişiz. Hadi acele edelim.
0: Hey Ali, ne oluyor?
1: Koş Galip abi, koş! Tamam, şimdi dinlenebiliriz.
0: Öyle mi Ali Bey? Fikrinizi ne değiştirdi acaba? Sana yetişeceğim diye pes dilim çıktı.
1: Şşt! Sakin ol Galip abi. Seni ne tehlikelerden kurtardım, farkında değilsin.
0: Tehlike mi?
1: Evet. O yanından geçtiğimiz ev tehlikeli.
0: Ne? Ne tehlikesi?
1: Sesler geliyormuş içeriden. Korkunç sesler.
0: Kamuran teyzelerin eski evi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Evet öyle ama artık ne olduysa olmuş. Evden sesler geliyormuş. Ben de başta inanmamıştım. Ama geçen gün bizim çocuklar kendi kulaklarıyla duymuşlar.
0: Hadi tamam, dinlendiysen gidelim.
1: Korktun mu Galip abi?
0: Ali!
1: Selamun aleyküm Salih abi.
2: Aleyküm selam Ali. Ne var Ali?
1: Kitabı merak ettim de. Ha, kebelekler.
2: Kelebekler.
1: Ben biliyorum ya, anlatayım istersen.
2: Yok sağ ol Ali. Kaynağından öğrenmeyi tercih ederim.
1: Ya zaten okunacak hayatları yok ki zavallıcıkların. Bir gün yaşayıp ölüyorlar.
2: Emin misin?
1: %100 eminim. Bence aslanları oku. Aslanlar kral olduğu için 100 yıl falan yaşıyormuş.
2: Atma Ali. Gerçekten mi?
1: Bence gerçek. Koskoca kral sonuçta.
3: Allah Allah. Buranın hali ne böyle? Kimse de görünmüyor ortalıkta.
2: Hocam.
3: Salih.
2: Buraya ne olmuş hocam?
3: Bilmem. Ben de şaşkınım.
2: Hocam daha 10 dakika önce buradaydım. Ali'yi aramaya gittim. Giderken her yer tertemizdi. Fırtına mı çıktı acaba?
3: Anlaşılan bahçe içi bir fırtına. Baksana, başka hiçbir yerde etkisi olmamış.
2: Ben hemen süpürgeye getireyim hocam.
3: Dur, birlikte gidelim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Size kötü bir haberim var hocam.
2: Ne?
0: Yani kötü haber değil de haber gibi bir şey.
3: Hayırdır inşallah Galip?
0: Yani aslında haber bile değil belki ama.
2: Galip çatlatmasana adamı.
0: Hocam, Kamuran teyzelerin eski evinde bir haller olmuş.
2: Bir haller derken nasıl yani?
0: Bilmiyorum ama içeriden sesler geliyormuş.
2: Yok daha neler. Boş evden ne sesi gelecek? Olmaz öyle şey. Değil mi hocam?
0: Korkmadım desem yalan.
3: Sakin olun çocuklar. Hele şunu tam anlat bakalım Galip.
0: Hocam, biz Ali ile Ayten teyzelere boş karton koli götürüyorduk. Ali söyledi, evden sesler geliyormuş.
3: Bir açıklaması.

0: olduğuna eminim.
1: Allah!
0: Tamam, sorun yok. Metal bir anahtarlık. Korkulacak bir şey yok.
1: Havadan düştü. Rüzgar da yok hocam. Korku da galip, cesaretle mülayim olmalıyız kardeşim.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Hocam önce Kamuran teyzelerin evi,
2: sonra bahçenin alt üst olması.
1: Şimdi de bu. Mahallemizde neler oluyor?
2: İmdat!
0: Tamam, sakin olun. Sorun yok.
1: Çok iyisin Selim abi.
3: Sağ ol Ali. Bu kaykaylar başta kuyrukluymuş. Biliyor musun Selim abi?
2: Yok, daha neler.
3: Kuyruklar tekere dolanmasın diye sonradan çıkarmışlar.
2: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
3: O ne hocam?
2: Drone.
3: Gerçek mi?
1: Gerçek.
0: Sanıyorum oldu. Bakalım minaremizde, kubbemizde neler oluyor?
3: Ne oldu ki?
1: Esrarengiz şeyler.
3: Minare temiz.
4: Leylek!
0: İşte başımıza yağan metallerin ve bahçemize dağılan çer çöpün sebebi.
2: Leylek gelmiş.
0: Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
1: İyi ki baktık hocam. Yoksa gereksiz yere korkacaktık.
0: Sadece ihtimaller üzerinden yorum yapmak problemleri çözmez çocuklar. Doğru bilgiye ulaşmak için araştırmak şart. Gördüğünüz gibi korkulacak, endişe edilecek bir şey yok.
2: Hatta çok güzel bir şey varmış hocam. Ben çok sevindim leyleklerin camimize gelmesine.
1: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
3: Kutuda ne var Mustafa abi?
1: Bakın ne varmış burada?
3: Kedi mi aldınız?
1: Ay çok tatlı.
3: Nereden aldınız?
1: Kamuran teyzelerin evinden.
2: Ne?
3: Korkmadan oraya nasıl girdiniz?
0: Ali.
1: Neden korkalım ki? Anlamadım.
3: Sen devam et kardeşim.
1: Kamuran teyzelerin eski evinin oradan geçiyordum. Bir ses duydum. Yaklaşıp baktım. Ne göreyim? Bir sürü yavru kedi.
3: Ali. Kediler mi ses yapıyormuş yani? Korkunç şeyler falan olması lazımdı.
1: Başka bir şey yoktu. Sadece yavrular vardı. Anneleri gitmiş. Muhtemelen aç kalmışlar. Hepsini annemle bir güzel besledik. Bunu da gezmeye çıkardım.
3: Ali ne diyorsun şimdi?
1: Ben de çocuklardan duymuştum. Abartmışlar demek ki. Öyle tekinsiz evler filmlerde olur zaten, değil mi hocam?
0: Aynen öyle Ali. Böyle aslı olmayan haberleri yaymamalıyız. İşin aslını öğrenmeden, konuşmaktan ve yorum yapmaktan sakınmamız gerekir. Hem Peygamber Efendimizin tavsiyesi de budur. Her duyduğumuzu söylemek ve her söylenene araştırmadan inanmak bize zarar verebilir.
2: Merak ettim de Ali'cim. Kelebeklerin bir gün, aslanların 100 yıl yaşadığını nereden öğrenmiştin?
3: Hatırlamıyorum ki.
2: Peki bahsettiğin kuyruklu kaykaylar?
3: Onu da duydum sanki.
2: Ali!
0: Ali yapması gerekeni öğrendi bence çocuklar. Değil mi Ali?
3: Evet hocam, bir daha tövbe. Emin olmadığım şeyler hakkında konuşmayacağım.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Hadi bakalım, namaza.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası

Düşkürçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: baktı bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
1: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
6: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç, bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki... Şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş.

0: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
1: Oley! Hey!
0: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
2: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
0: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
2: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
0: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.
3: Memnuniyetle.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada. Kongi, neredesin? Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
4: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?

0: Bizi de mi haber yapacaksınız?
1: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
2: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
3: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
2: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
0: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Kuşları da sever mi?
4: Evet, bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor, he?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi.
2: Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He? Neyi?
0: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
2: İyi de
0: kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Ha? Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak sana dedim. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kızların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam, ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Thank you.

Hey kuş. Hey, sana diyorum. Ah. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun?

Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaş. Bir taraftaydı orası. Şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi. İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: taşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ne kadar güzel.
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Huh?

0: üzülmek yok Remi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Remi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
3: Remi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Remi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Remi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Ha?

0: Ama sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Agah dede.
1: Efendim evlat.
0: Şey, biz okuldan arkadaşlarımla bir dergi çıkartıyoruz da.
1: Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim sizi.
0: Çok teşekkürler. Acaba bugün o dergi için sizinle röportaj yapabilir miyiz?
1: Röportaj mı? Hay hay, seve seve. Lakin nasıl bir şey olacak? Biraz anlatır mısın?
0: Çok basit. Dikkat balonu nasıl ortaya çıktı? Dikkat öyküsü nasıl ortaya çıktı? Böyle sorular soracağım.
1: kolaymış. Tamam. Zayıf not almam bu soruların cevabını biliyorum.
2: Evlat, yardım edin.
3: Neler oluyor baba?
1: Bilmiyorum ki kızım.
2: Kontrol kolu kırıldı. Balonu kontrol edemiyorum. İmdat!
3: Ömer abinin sesi bu.
1: Evet. Kontrol kolu kırıldı diyor.
2: Balon sürükleniyor. Yardım edin.
3: Eyvahlar olsun. Yardım etmeliyiz baba.
1: Evet. Çocuklar, siz burada şu ağacın dibinde bekleyin, olur mu?
0: Biz de gelsek Agah dedi, yardım ederdik size.
3: Burada kalmanız daha doğru olabilir Alper.
0: Ama gelseydik.
3: Canlarım, Ömer abinin balonu kayalıklara doğru sürükleniyor. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden burada kalmanız daha doğru.
1: Çocuklar, telaşlanacak bir şey yok. Elifciğim, sen birçomuz olarak arkadaşınla röportaj yap.
3: Öyle ya, sana kaç sefer anlattık. Sen dikkat balonu hakkında her şeyi biliyorsun.
0: Peki, tamam.
1: Sema, hadi koş kızım. Çocuklara telaşlanacak bir şey yok dedik ama durum çok ciddi Sema.
3: Evet baba, Allah yardımcımız olsun.

0: Sema. Ömer abini kurtarmak düşündüğümüzden zor olabilir.
1: Farkındayım baba.
0: Biraz sola kır Sema.
1: Tamam baba. Ama rüzgar çok hızlı sürüklüyor diğer balonu. Yetişemeyeceğiz.
0: Allah'ın izniyle yetişeceğiz kızım. Kötüyü düşün.
2: Hay Allah. İnşallah kötü bir şey olmaz.
3: İnşallah. Tam da röportaj yapacaktık.
4: Tamam, biz beraber yapabiliriz. Öyle konuştuk ya.
3: Ama ben dikkat balonu hakkında çok eski sorular da soracaktım.
4: Nasıl eski?
3: Yani fikir nereden çıktı? Macera nasıl başladı?
4: Bence bu soruların cevaplarını bulabiliriz.
3: Nasıl?
4: Siz cevap verebilir misiniz?
3: Ben henüz çok yeniyim. Ama Sema ablanın da dediği gibi Elif balonun miçosudur. O her soruyu cevaplayabilir.
4: Hı?
3: Sahiden cevaplayabilir misin Elif?
4: Evet, ne sormak istersen bana sorabilirsin arkadaşım. Ben miço olduğum için tüm cevapları biliyorum.
3: Tamam, o halde dikkat balonu nasıl ortaya çıktı?
4: Elif. Efendim miço yardımcısı.
3: Acaba bunu dikkat öyküsü gibi anlatsan olur mu?
4: Aa, olur. Hem sonrasında dikkat yarışı da yaparız.
3: Olur.
5: İmdat! Kayalıklara çarpacağım.
0: Eyvahlar olsun. Balon delinirse felaket. Sema, dümeni bana bırak kızım.

0: biraz daha risk almamız lazım.
1: Baba rüzgar çok hızlı. Ne yaparsak yapalım yetişemeyiz o balona.
0: Denemekten başka çaremiz yok. Balonu yakalayıp Ömer abini bizim sepete çekmekten başka ne yapabiliriz?
1: Benim aklımda bir fikir var ama...
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sema abla da bizim kadar bir çocukmuş.
3: Nasıl yani? Sema abla küçük müymüş?
2: Evet, ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Hem biliyor musunuz, Agah dede de bizim gibi çocukmuş bir zamanlar.
3: Ya.
2: Evet, neyse. İşte Sema abla bizim kadarcıkken annesini kaybetmiş. Annesini çok özlüyormuş. Sürekli mutsuzmuş. Agah dede de onu neşelendirmek için sürekli başka çareler deniyormuş. Parka götürüyor, sinemaya götürüyor, pikniğe götürüyor. Ne yaparsa yapsın Sema ablayı bir türlü neşelendiremiyormuş. Bir gün Agah dede Sema ablanın masal dinlemeyi çok sevdiğini hatırlamış. Kızını neşelendirmek için ona bir masal okumuş. Sema abla masalı dinlerken çok mutlu olmuş.
3: Oh be, yaşasın.
2: O günden sonra Agah dede Sema abla hep masal okumuş, öyküler anlatmış. Ama Sema abla bunları dinlerken zaman zaman uzaklara dalıp gidiyormuş. Agah dedenin de aklına bir fikir gelmiş.
3: Ne gelmiş?
2: Ben bu anlattığım öykülerden Sema'ya sorular sorayım. Bir yarışma yapalım. Sema soruları bilip yarışmayı kazanmak için öyküleri can kulağıyla dinler. Böylece kafası dağılmış olur diye düşünmüş.
3: Harika fikir.
2: Evet, işte dikkat öyküleri böyle çıkmış ortaya.
3: Peki ya dikkat balonu?
4: Allah'ım sen yardım et, kayalıklara çarpacağım.
0: Ah be Sema, nereye gittin kızım?
1: Baba, balonu olabildiğince dengede tutmaya çalış.
0: Sema kızım, ne yapıyorsun?
1: Baba, Ömer abiyle aramızda en az 10 metre var. Ve rüzgar çok hızlı. Hızla kayalıklara doğru sürükleniyor. Biz onu yakalamadan o kayalıklara çarpmış olacak.
0: Allah korusun. Kızım ama bu durumda...
1: Baba, bu ipi eğer karşı balona atabilirsek... ipin uzunluğu aradaki mesafeyi kapatacaktır.
0: Kızım bu çok tehlikeli. Eğer ipin ucundaki kanca balona takılırsa balon delinir.
1: Ama denemezsek de kayalıklara çarpıp delinecek.
4: İmdat! Kayalıklara çarpıyorum!
1: Baba!
0: Peki kızım.
2: Sonra bir gün Sema abla televizyonda bu balonları görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Agah dede de onun neşesi yerine gelsin diye kızını hemen buraya getirmiş. Sema abla balona binince çok mutlu olmuş. Her gün binsem sıkılmam demiş.
3: Ben de.
2: Ben de. İşte bunu duyunca Agah dede bir karar vermiş.
3: Neymiş?
2: Şehirdeki her şeyi satıp buradan bir ev ve bir balon almak. Ve bu balonla her gün çocukları uçurup onlara hikayeler anlatmak.
3: Yani Sema ablayı mutlu edebilmek için mi başlamış her şey?
2: Evet, ama sonra tüm çocukları mutlu etmek için devam etmiş.
3: Çok güzel. Dikkat balonunu çok seviyordum. Ama bu hikayeyi duyduktan sonra daha da çok sevdim.
2: Ben de öyle.
0: Sema, kızım çok dikkatli ol.
1: Tamam baba.
0: Rüzgarı iyice hesapla. Kancanın ağırlığından emin ol. Fırlatırken bizim balona, düşerken Ömer abinin balona çarpma ihtimali var. Allah'ım sen yardım et.
1: Hay Allah, tutturamadım. Bir kez daha deneyeceğim. Ömer abi!
4: Efendim Sema!
1: Kancayı tekrar atacağım. Sepetin ucuna gel. Eğer yakalama şansın olursa yakalamaya çalış.
4: Tamam Sema. Allah sizden razı olsun.
2: Evet. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Sema abla balonu ilk kez nerede görmüştü?
3: Televizyonda.
2: Doğru. Tebrikler. Bir puan senin oldu.
3: Aa, şuna bakın. Diğer balon kayalıklara çarpmak üzere.
2: Allah'ım sen yardım et.

0: Oh, çok şükür takıldı karca.
1: Baba, acil frenle. Dümeni terse çevir. Diğer balonun sürüklenmesini durdurmalıyız.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Cümlemizden Ömer. Bu sana ders olsun. Balonun bakımlarını ihmal etme.
0: Etmem Agah dede. Bir daha asla etmem.
2: Siz ne yaptınız bakalım çocuklar?
3: Dikkat balonunun öyküsünü dikkat öyküsü olarak anlattım ben.
4: Öyle mi? Harika fikir.
5: Hem röportaj yaptık hem yarıştık.
3: Soruyu da sen doğru bildiğin için bizden balon maketi ve rozet kazandın.
6: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun.
5: Teşekkürler.
6: Balonun önünde sizin dördünüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim?

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
0: Neşeniz yerinde maşallah.
2: Biraz koştuk Temel amca.
1: Evet, biraz daha düştük.
0: Yeterince eğlendiyseniz ve üzerinizi yeterince kirlettiyseniz şimdi temizlenelim. Biliyorsunuz misafirlerimiz gelecek.
1: Kim geliyor Temel amca?
0: İsmail amcanız ve Şevkat teyzeniz geliyor.
2: Yaşasın! Çok özlemiştik.
1: Hemen gidip hazırlık yapalım öyleyse.
0: Hadi bakalım. Eymen! Asya! Neredesiniz?
2: Geliyoruz Temel amca.
1: Geldi mi misafirlerimiz?
0: Gelmek üzere ama sessiz olmaz.
1: Neden?
0: Nasıl neden? Eve gelip onları karşılamayacak mısınız?
2: Karşılamak mı?
0: Evet, misafir karşılanır. İhtiyaçları sorulur. Hoş geldiniz denir.
1: Doğru, düşünemedik.
2: Hemen geliyoruz.
0: Gelin bakalım.
1: Temel amcamı gördün mü Asya?
2: Yok, misafir gittikten sonra görmedim.
1: Evin hiçbir yerinde yok.
2: Ne oldu acaba?
1: Bilmiyorum ki, gidip arasak mı acaba?
2: Nereye bakacağız ki?
1: Bilmem, bahçeye falan bakarız.
2: Tamam, geliyorum.

0: Göremiyorum.
1: Ben de.
0: Geldi.
1: Temel amca.
2: Durun çocuklar, bu ne telaş?
1: Seni evde göremedik.
0: Kayboldun sandık.
2: Yok çocuklar, kaybolmadım elhamdülillah. İsmail amcanızla Şevkat teyzenizi uğurladım.
0: Uğurlamak mı?
2: Evet. Neden şaşırdın? Anlamını bilmiyor musun?
0: Yo.
2: Çocuklar, misafiri karşılamak gibi evimizden giderlerken de onları uğurlarız. Onları güvenli bir şekilde bahçe kapısına kadar götürdüm. Bu hem sünnet hem de kültürümüzde olan güzel bir davranıştır.
1: Anladım.
0: Keşke biz de uğurlasaydık.
2: Bir dahaki sefere inşallah.
0: İnşallah.

0: Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yoo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak.
1: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek.

hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama. Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Bugün çok sıkıcı.

0: Yo kaladım. Yo sofabim eve.
1: Olmaz, hile var.
0: Sizin boyunuzda da hile var. Ben hiç yakalayamıyorum.
2: Yavuz haklı. Başka bir oyun oynayalım.
1: Bilek güreşi.
3: Yusuf.
1: Uzay savaşı.
0: Of abi.
2: İyi fikir Gümbel'e. Halat çekme yarışması yapabiliriz.
0: Ben ablamla oğlum.
1: Tek başıma yenemem ki sizi.
2: Üç kişiyle oynanmaz zaten. Bize bir kişi daha lazım. Hı-hı.
0: Kim olabilir?
4: Tabii ki dayım.
1: Dayı.
0: Dayı.
1: Dayı.
0: Dayı.
1: Dayı.
5: Ne oldu? Ne oldu?
2: Hadi halat çekmece oynayalım.
5: Aman. Hay Allah iğnenizi versin. Ben de bir şey oldu sandım.
1: Hadi kalk lütfen. Gündüz vakti. Ne uykusu bu?
5: Güzellik uykusu.
0: Bize bir oyuncu daha lazım.
5: O ben değilim.
2: Dayıcığım kalkar mısın yoksa annemi mi çağıralım?
5: İsterseniz dedenizi çağırın. Kimse beni güzellik uykumdan kalkmaya ikna edemez. Tabii.
2: Hadi ama Zekicim, çocuklar haklı. Dışarı çıkmalısın.
5: Niyeymiş abla ya?
2: Böyle sabahtan akşama uyursan D vitamini alamazsın.
5: Ne alakası var?
2: D vitaminini güneş ışınları sayesinde alırız.
5: Aman, almasam ne olur sanki?
2: Olmaz. D vitamini kemiklerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir.
5: Benim vücudum tüm vitaminleri üretir zaten. Zekiyim ben, zeki. Vitamin deposu. Tabii.
2: Hayır Zekicim. Vitaminleri vücudumuz üretemez. Dışarıdan besinlerle almamız gerekir. O yüzden herkes vitamin almalı.
0: Anne, vitaminler başka ne işe yarıyor?
2: Mesela A vitamini. Göz sağlığımız için önemlidir. Hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Ayrıca vücudumuzun büyümesine yarar.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten mi?
2: Anneciğim nereden buluruz bu A vitaminini? Mesela yumurta sarısı, süt ve peynirde bulabilirsiniz. Vitamin avcılığına ne dersiniz?
5: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bana vitamin zeki derler. En iyi vitaminleri ben bulurum ben. Tabii. Şimdi buradan çıkıyorum. Hem de vitamini alıyorum. Hem de en iyi A vitaminini ben buluyorum.
1: Evet.
5: A vitamini. Sakin ol kuş. Bak. Sende iki tane A vitamini var. Birini bana ver. Aman ya. Ne kıymetli yumurtam varmış. Almıyorum. Tamam. Küstüm. Ben de gideyim de başka yerden yumurta bulayım. Hoppa.

0: Ay.
1: Ne oldu Zeki?
0: Bir şey yok enişte ya. A vitamini ararken ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Oh, o kadar.
2: A vitaminin hası burada. Gel bakalım.
3: Bu A vitamini harika.
4: Gerçekten güdümü hissediyorum.
5: Hem de çok lezzetli.
6: Yumurtamız zaten vardı. Niye aradın ki?
0: Unutmuşum ben onu ya.
4: Unuttun demek.
0: Yani yok canım. Görmezden gelmişim demek istedim. Zeki asla unutmaz. Zehir gibidir benim hafızam. Hiçbir şey unutmam. Tabii.
7: Tamam. Söyle o zaman. Dün akşam yemeğinde ne yemiştik?
0: Babacığım sen de hep yemek soruyorsun. Biraz önemli meselelerden sor.
7: Ne gibi mesela?
0: Mesela...
5: Tarih.
0: Yani ille de zor sorduracaksın değil mi Zeynep? Olsun. Sor babacığım, sor.
7: İstanbul kaç yılında fethedildi?
0: Yani babacığım ben bunu nereden hatırlayayım? Daha doğmamıştım bile.
1: Zeki, senin hafızan zayıf.
6: B12 vitamini alarak hafızanı güçlendirebilirsin.
0: Aslında benim ihtiyacım yok ama belki çocuklarım vardır. Bu B12 vitamini hangi gıdalarda oluyordu ablacığım?
6: İncir, muz, et, tavuk, balık.
0: Tamam ablacığım tamam bu kadar yeter. Hadi Yusuf B12 avına çıkalım. Bakayım. Balık tutmak ustalık ister. Ustadan öğreneceksin balık tutmayı. Tabii. Küçük balıklar ekmeğe bayılır. Anında yakaladım tabii. Allah Allah. Neler oldu aşağıda ya? Sen at bakalım. Neyse, küçük balıkların B12 vitamini de az olur zaten. Biz büyük bir balık yakalayalım. Bu sahte yeme büyük balıklar dayanamaz. Tabii.
4: Dayı, hani balık? Kaç saattir bekliyoruz?
0: Balık işi sabır işidir yeğenim. Tabii. İşte geldi.
4: Yakaladın mı dayı? Yakaladın mı? Dayı!
0: O beni yakaladı. Yusuf! Yardım et! Çabuk ol! Yusuf!
4: Yavaş.
0: Abla. Elim kolum çok acıyor.
4: Benim de.
6: C ve K vitamini alırsanız yaralarınız daha çabuk iyileşir.
5: Ben C vitaminini biliyorum. Limon, portakal, maydanoz gibi birçok sebze ve meyvede bulunur.
6: Aferin kızım.
0: Peki K vitamini?
6: K vitamini de balık.
0: Hayır abla. Hayır. Bana balık deme.
6: Tamam. K vitamini balık dışında birçok sebze ve meyvede de bulunur.
4: Vallahi ben yerim hepsinden. Hemen iyileşmek istiyorum. Çok güzel.
6: Ha.
4: Bak dayı, yaralarım iyileşti.
0: Her zaman derim, C ve K vitaminini ihmal etmeyeceksin. Tabii.
6: Yusufcığım, E vitaminini de ihmal etme.
4: Tabii anneciğim, her gün yiyorum.
0: E vitamini mi?
4: Evet, ceviz ve fındıkta var.
0: Ne işe yarıyor peki?
4: Kasları güçlendiriyor dayı.
0: Kas mı dediniz? Karşınızda dünya bilek güreşi şampiyonu Zeki duruyor. Benim öyle vitamine falan ihtiyacım yok. Bakın. Hay Allah.
2: Biraz abartmadın mı dayıcığım?
0: Azıcık abartmış olabilirim ama yine de güçlüyüm. Cesaretin varsa çık karşıma.
4: Var tabii.
0: E vitamini mi demiştiniz? Ne oldu?
4: Evet. E vitamini.
5: Rakibini küçümsemeyeceksin dayıcığım.
7: Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyi de bileceksin. Allah bütün ihtiyaçlarımızı çevremize yerleştirmiştir. O Rezzak'tır. Yani rızkımızı O verir.
2: Şafidir. Yani hastalıklarımıza şifa verir.
1: Bizi bu nimetlerle donatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
0: Sebzeler, meyveler, vitamin zengini, et, balık ve tavuk, vitamin hazinesi. Sessiz olun çocuklar, sağlıklı beslenin. Allah'ın nimetlerine her zaman şükredin. Tabii.

0: Anne, bu akşamki tiyatro oyunumuz için hazırlık yapalım mı?
1: Olur oğlum, ne yapalım?
2: Selam getirdim, oynayalım mı?
0: Harika! O oyun hem eğlenceli hem de zihin açıcı.
1: Peki, o zaman herkes kendine bir takma isim bulsun.
0: Benim ismim Pancar olsun.
2: Pancar mı? Çok iyi. O zaman benim ismim de Turp olsun.
0: Çok komik. Anne, senin ismin ne olacak?
1: Benim ismim de... şey olsun. Havuç.
3: Benim ismim de Domates olsun.
4: Boncuk. Boncuk. Neredesin? Boncuk. Hay Allah. Nereye gitti bu tavuk?
5: Nine, inşallah buluruz.
4: Garip, sen şu tarafa bak. Ben de diğer tarafa gideyim. İki koldan arayalım.
5: Tamam nine. Nerede acaba? Ay.
0: Selamun aleyküm Turp kardeş.
2: Ve aleyküm selam Pancar kardeş.
0: Selam getirdim sana Avuç kardeşten. Selam götür Domates kardeşe.
2: Selamun aleyküm Domates kardeş.
3: Ve aleyküm selam Turp kardeş.
2: Selam getirdim sana Pancar kardeşten. Selam götür Avuç kardeşe.
3: Selamun aleyküm Avuç kardeş.
1: Aleyküm selam Domates kardeş.
3: Selam getirdim sana Turp kardeşten. Selam götür Pancar kardeşe.
1: Selamun aleyküm Pancar kardeş.
0: Aleyküm selam Avuç kardeş.
1: Selam getirdim sana Domates kardeşten. Selam götür Turp kardeşe.
0: Selamun aleyküm şey kardeş. Domates babamdı. Pancar benim.
2: Yandım. Sefa yandı.
0: Havuç kardeş, havuç.
2: Geç kaldın kardeşim. Unuttum.
0: Tüh ya, nasıl da unuttum.
3: Hadi baştan. Herkes kendine başka isim seçsin. Bu sefer renk isimleri seçelim. Ben kırmızıyım.
2: Mor.
1: Sarı.
0: Turuncu.

0: Selamın aleyküm sarı kardeş.
1: Aleyküm selam kırmızı kardeş.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam yine kardeş. Aman şey Havva kardeş. Hay Allah. Nina Havva. Ya niye olmadı bu? Aleyküm selam Havva nine. Oh be.
2: Boncuğu gördünüz mü?
1: Boncuk mu? Garip'le beraber çıktılar. Sana geleceklerdi.
2: Geldiler.
0: O zaman sizdelerdir nine. Bize niye soruyorsun?
2: Yok. Ortalıktan kayboldu da ondan.
3: Ortalıktan mı kayboldu?
2: Nasıl? Nereye gider?
0: Çocuklar. Bu soruları sormanın zamanı değil. Hadi dağılalım hep beraber arayalım boncuğu.
3: Boncuk. Uhu. Neredesin?
1: Gel bili bili bili bili bili. Gel bili bili bili bili bili. Boncuk, gel bak bende darı var. Boncuk.
0: Gel pisi pisi pisi pisi pisi.
3: Pisi pisi mi? Baba, kedi aramıyoruz, boncuğu arıyoruz. Tavuklara pisi pisi denmez ki.
0: Kızım, biliyorum da boncuk sıradan bir tavuk değil ki. Bir bakmışsın kendini köpek sanıyor, sopa getirme oyunu oynuyor. Bir bakıyorsun kendini kuş sanıyor, uçmaya çalışıyor.
3: Doğru diyorsun baba. Her şekilde deneyelim şansımızı. Gel kuçu kuçu. Boncuk.
0: Yok, yok, yok.
2: Her yere baktım yok.
1: Gösteri vakti de yaklaştı. Abidin, arayıp iptal ettiğimizi mi söylesen?

0: bizi bekliyordur.
1: Ama boncuğu bulmamız lazım.
0: Garip bir yandan, ben bir yandan arıyoruz. Siz gidin işinizin başına. Biz onu buluruz Allah'ın izniyle.
2: Nine doğru söylüyor. Vazifemizi ihmal etmeyelim.
3: Nine, bulur bulmaz bize telefonla haber edin, olur mu?
0: Olur.

0: Yemin, heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Garip abiden hala haber yok değil mi baba?
2: Yok kızım, henüz bulamamışlar.
1: Allah'ım sen yardım et.
3: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Dilsiz dostlarımıza merhamet. Evet, bugünün konusu bu oldu. Herkese iyi seyirler.
1: Bizi bahçenizde piknik yapmaya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz Hacer.
2: Evet Hacer, Allah gönlüne göre versin. Eksik olma.
4: Amin. Beni kırmayıp geldiğiniz için ben teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Bak Hacer, Karabaş da sana teşekkür ediyor.
4: Nereden anladın?
2: Hayvanlar bizimle iletişim kurarlar Hacer. Biraz gözlem yaparsak onları daha iyi anlayabiliriz.
4: Sahi mi?
1: Evet. Rabbimiz her canlıyı çeşitli özelliklerle yaratmıştır. Ve onları bizlere emanet etmiştir.
5: Bize düşen bu dilsiz dostlarımıza merhamet etmek, onları sevmektir. Aman! Karabaş! Ne oldu sana?
1: Hastalandı sanırım. Birden pat diye düştü.
5: Hastalandı mı? Onu hemen veterinere götürmemiz gerek.
2: Haydi koşun!
4: Arkadaşlar durun, nereye?
1: Veterinere gidiyoruz.
4: Ama piknik yapıyorduk.
5: Pikniğin sırası mı şimdi Hacer? Baksana Karabaş hastalandı.
4: Canım ne olmuş hastalandıysa? Burada beraberce eğlenip keyifli vakit geçirmemizden önemli mi?
2: Hacer, Peygamber Efendimizin siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin nasihatini hiç duymadın mı?
5: Kediler, köpekler, inekler, kuzular, türlü çeşitli böcekler, kuşlar, kurtlar. Kısacası tüm bu mahlukat, kainat içinde her biri bir göreve sahiptir.
1: Onlar bize arkadaş olur. Sütlerinden, etlerinden gıda olur.
2: Bizler için faydaları saymakla bitmez.
1: Bizimse onlar için yapabileceğimiz en güzel iyilik merhamet göstermektir.
5: Evet, onların bizim gibi dilleri yoktur. Dertlerini dile getiremezler. Onları da Rabbimizin yarattığını unutmamamız gerekir.
2: Yaratılanı yaratandan ötürü sevin diye öğütlenmiştir bizlere. Onlara karşı merhametli olmayı asla unutmayın.
4: Arkadaşlar çok güzel şeyler söylediniz. Ama artık konuşmayı bir kenara bıraksak da hemen veterinere koşsak iyi olacak.

0: Hala haber yok değil mi baba?
1: Yok kızım. Allah'ım sen yardım et.
2: Hah, nine arıyor.
0: Aç anne, hemen aç.
3: Hayırlı geceler.
2: Sana da nine. Haber var mı?
3: Var tabii ya.
2: Çiftçi Süleyman bugün tarlasındaki mahsulü toplamış. Traktörün tepesine yüklemiş.
4: Sakın tarladaki mahsul mısırmış deme nene.
2: Elbette mısırmış ya. Bizim haylaz boncuk da traktörün tepesine tünemiş. Akşama kadar darı didiklemiş.
5: Deli haylaz seni.
2: Hay Allah, nasıl oldu da göremedik onu?
1: Neyse, sonunda bulundu ya, hayırlısıyla.
5: Çok şükür, çok şükür bulundu.
2: Süleyman Efendi'nin zararı çok mu nine?
3: Karşılığını ödeyelim ona.
2: Ben kendisine bunu teklif ettim. Duymamış olayım dedi kızım. Dilsiz dostlarımız bize emanettir. Onun canı sağ olsun dedi.
1: Allah razı olsun. Hadi bakalım. Nine, biz şimdi yola çıkıyoruz. Bir saate yanınıza gelmiş oluruz hayırlısıyla.
0: Duydunuz mu? Anladı geleceğimizi, sevindim.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkiyi denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söyleyeceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
2: Pirinç.
0: Acıktın mı diye.

0: İyiceğim ama.
1: İcat için. Allah Allah.
2: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama.
1: Sor sor, çekinme, içinde kalmasın.
2: Pirinç ne alaka?
1: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
2: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
1: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
2: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
2: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
1: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Ta ta ta tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
2: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
1: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
0: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiseleri bir katlasam.
2: Olur tabii.
1: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Huhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim devenevmi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun, afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçı. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?

0: Elbette oğlum.
1: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
2: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
1: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
2: Ben de Kabe'ye giden yollara bir bırak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
0: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
1: Bence de.
2: Uyandı iki gözümün çiçeği.
1: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
0: Devenin hiç umurunda değil.
1: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
2: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat. Gözün aydın.
1: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
2: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
1: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
2: Seyreyle cümbüşü.
0: Murat, geri dön bari oğlum.
1: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
0: Ah oğluma.
1: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
0: Eyvah.
2: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
0: Çok güzel oldu.
2: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
1: Baba, bize bak.
0: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
2: Dedim sana.
1: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
2: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
1: Yaşasın! İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.

0: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
2: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
0: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
0: Deme. Nasıl oldu bu?
2: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
0: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

tre, su. Hayır, peltek su yavrucuğum. Peltek olmazsa dişli sin harfiyle karışar. Hadi bir daha. B, T, S. Ben Kur'an'a geçtim artık.

0: Tuki yavrucuğum. Bak, kırmızı kurdele taktılar bana. Ben senin de takmanı istiyorum ama Kur'an okumayı öğrenmen lazım. Hadi bir daha. B, T, S. Sen beni dinlemiyor musun? Nereye bakıyorsun yavrucuğum? Lambaya mı bakıyorsun? Ama neden? Bak yavrucuğum, seni ben doğduğumda almışlar. Yani aynı yaştayız. Ben öğrenebiliyorsam sen de öğrenebilirsin. Benimle camiye de geldin. Anladım. Cami lambası değil bu. Camide olmadığımız için dikkatini dağılıyor. Yoksa ben çok iyi bir hocayım. Verandayı hemen camiye çevirmeliyim.
1: Kur'an'a geçti ya, hemen de başlamış hocalığa canımın içi. Sen de hatmini tamamladın Çelebi. Bir mahalle turuna hak ettin dostum.
2: Ha ha ha!

0: Yaşasın! Camideyiz artık. Cami lambası. Depoda cami lambası olabilir. Lamba. Ama cami lambası değil. Bu nasıl bir lamba? Rengarenk. Yaşasın. Cami lambası. Hayır. Bu cami lambası olamaz. Doğum günü lambası bu. Cami lambası bulmalıyım. Buldum. Tam bir cami lambası bu. Abi! Ama açılmıyor. Ya açılsana. Acil cami yapmam gerekiyor. Açıl. Abi! Komiklik yapma. Kapıyı aç. Abi! Korkacak bir şey yok. Abim depoya günde 5, 7, 80, 100 defa geliyor. Beni çabucak bulur. Sonra lambayı takarız ve de... Veranda cami olur ve de... Yavrucum Kur'an'a geçer ve de... Ona kurdele takarız ve de...
1: Bisikleti o kadar hızlı sürecek ne vardı Çelebi? Beğendin mi yaptığını? Hay Allah!
2: Çelebi!
1: Efendim anne?
2: Cemre'yi de al gel Çelebi. Sofra hazır.
1: Cemre bahçede değil anne. Uyuyor olabilir. Erkenden kalktı ya hocalık yapmak için.
2: Hayır evladım, Cemre evde yok. Herhalde yine Muratların yavru kedilerini sevmeye gitti.
1: Allah Allah. Gelirken Muratlara uğramıştım. Cemre orada değildi. Tamam anne. Cemre! Cemre! Neredesin kardeşim? Allah'ım sen yardım et. Kapıdan geçmemiş belli. Buradan da geçmiş olamaz. Cemre! Kardeşim! Mahalleye gitse görürdüm. Ormana da geçmemiş. Bahçede bir yerlerde olmalı. Allah'ım sana şükürler olsun. O ışıkta Kur'an okursan gözlerim bozulur Cemre. Kilit bozuk diye açık bırakmıştım. Herhalde açık görünce dayanamadı girdi.

0: Doğru. Velem yulet. Hadi bitiyor. Kurdele geliyor yavrucuğum. Velem yekün lehu. Küfüven ehat. Oh, çok şükür yavrucuğum. Kur'an'a geçtin.
1: Elhamdülillah.
0: Senin de kırmızı kurdelen olacak. Yaşasın.
1: Bir bebeğin böyle hocası olursa kırmızı kurdeleyi de alır.
0: Abi, teşekkür ederim.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam.
2: Camiden geliyorum ama ikindiye cemaati buraya çağırmalı. Hı? Neler yapmışsınız böyle?
0: Cami yaptık dedi.
2: Evet, fark ettim cimcime.
0: Yavrucuğumun kurdele takması gerekiyordu ama bunun için Kur'an'a geçmesi gerekiyordu. Ama camide olmadığımız için dersi dinleyemiyordu. Ben de burayı cami yaptım. Abim de bana yardım etti.
1: Eldeki malzemeyle yaptık bir şeyler.
2: İlahi çocuklar, siz çok yaşayın değil mi? Asıl sana aferin Cemre, hoca hanım. Eldeki malzemelerle yaptık diyorsun da Çelebi, daha ne olsun? Temiz bir mekan namaz kılmak için, Kur'an okumak için, her türlü ibadet için kafidir.
1: Orası öyle de dede, şimdi düşününce Sinan'ın yaptığı muhteşem camileri bizimkine cami demeye dilim varmadı.
2: İlahi çocuk. O muhteşem abideler elbette göz bebeğimiz. İslam sanatına mührünü vuran o eşsiz mabetlere sahip çıkmalıyız. Doğru. Ama mütevazı camiler de bizim kıymetlimiz.
1: Elbette dede. Ama Mimar Sinan herhalde öyle mütevazı bir cami yapmamıştır.
2: Usta mimarımız ihtişamın da tevazuun da mührünü vurmuştur İslam sanatına.
1: Ya görebilir miyiz peki?
2: Akşama yağışlı gösteriyor. İkindiyi kılıp döneriz.
1: Ha, yok dede, bugün yağış göstermiyor.
2: Ankara'ya gidiyoruz evlat.
1: Ankara'da Mimar Sinan Camii mi var?
2: Koca imparatorluğun her köşesinde Sinan'ın mührü vardır evlat.
1: Yaşasın!

0: Nasıl da belli Mimar Sinan'ın yaptığı bir cami oldu?
1: Öyle.
0: Hı? Dede, biz tam olarak neredeyiz şu an?
1: Ankara'nın Altındağ ilçesindeyiz evlat. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii 1565-1566 yıllarında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Mimar Sinan'a cami yaptırıldığına göre önemli biri olmalı.
1: Cenab-ı Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Anadolu Beylerbeyliği görevinde bulunmuş ve 1562 senesinde Ankara'da vefat etmiştir.
0: Ne güzel türbe. Bu türbeyi de mi Sinan yapmış?
1: Aynen öyle evlat. Ayrıca bu civarda bulunan çeşme, tekke ve hamamı da Cenab-ı Ahmet Paşa'nın yaptırdığı biliniyor.
0: Hayırsever bir insanmış. Ne kadar zarif bir cami.
1: Evet. Zarif bir taş işçiliği var burada. Cami kesme Ankara taşından yapılmış. İçeride ayrı bir zarafet var evlat.
0: Ne güzel boyamışlar pencereleri dede.
1: Buna kalem işçiliği denir evlat. Zarafeti de burada. Bu camide süsleme olarak yalnızca kalem işçiliği kullanılmış.
0: Çok güzel.
1: Kare planlı olarak tasarlanan cami tek kubbelidir.
0: Mihrap mermerden ama değil mi?
1: Evet evlat. Bu camide yalnızca mihrapta, minberde ve müezzin mahfilinin sütunlarında mermer kullanılmıştır.
0: Ankara'da daha eski dönemlerden eserler de var değil mi dede?
1: Anadolu'daki mimari eserlerde daha çok Selçuklu sanatı görülür. Bu cami klasik Osmanlı mimarisinin Ankara'daki tek örneğidir.
0: Ve de tek Mimar Sinan eseri. Biz çok şanslıyız dede. Mimar Sinan her yere incilerini dizmiş ama asıl hazinesini İstanbul'a saçmış.
1: Hay yaşa.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
5: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
4: Evet Muhtar Bey.
5: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
4: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
6: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
0: Garip abi.
4: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago, ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlot topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık?

0: Yazık. Kim bilir ne kadar korktun. Evet. Şimdi neredeydik? Hah. Balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekliye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken İzleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yılda birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şen'i fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca Kara'nın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes şanşenden ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli şanşenmiş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop hop hop, bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı, yoksa badanalamamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak, yoksa çerçevelettiremeyip de mi yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp kıp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of, yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah de bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp kırkının da kulpu kırık

0: verdiği verdi.
1: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
1: Yaşasın.
0: Beyaz kelebeklerin reisi tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
1: İğne mine yuvarlak düğme ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
2: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.

0: çocuklar. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba. Keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
2: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
1: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem, üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyle değil mi?

0: Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan...
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?
1: Terazi!
0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
2: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
2: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
1: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: De. Ay. Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
3: Var mısın Bay Mantık?
0: Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleykümselam
3: hocam.
2: Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
3: Saygıdan.

0: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var? Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya.

0: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
1: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz. Ne var ya?
3: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.
4: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
1: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
1: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
1: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
4: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden emin.
2: Ayıp
0: ettik. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Alın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki,

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu, tüh.
2: Dur, sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol!
2: Zikri, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak, bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım, ah! Neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım, değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım, abartıyor muyum?
2: Canım, abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır. Takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Ez nem olyan.
1: Neden ki?
2: Ne var ki? Kurdelenin altından geçeriz.
3: Dur dostum, tabelaya bak. Burası Kaplumbağa Hanım'ın seçtiği yer.
4: O ne demek?
3: Bakın kayaların dibine.
5: Bunlar yumurta.
3: Evet, Kaplumbağa Hanım bazı dönemlerde kayaların diplerine yumurtluyor. Kimse yumurtalarına zarar vermesin diye de böyle kurdeleyle iz bırakıyor.
6: Güçlü. Bunları nasıl öğrendin?
3: Bir gün böyle kırmızı bir kurdele gördüm. Meraklandım. Sonra yumurtaları fark ettim. Her gün okula giderken yumurtalara da baktım. Ama bir gün yumurtalar yerinde yoktu.
5: Ne olmuştu onlara?
3: Yavru kaplumbağalar yumurtalarından çıkmıştı. Hepsi anneleriyle yüzerek yanımdan geçtiler. Böylece bu kırmızı kurdelenin anlamını öğrendim.
6: Çok güzel. Gözlem yaparak bilgi edinmişsin İncim.
2: Gözlem yapmak ne demek ki?
6: Gözlem yapmak, çevremizdeki olayları ve nedenlerini incelemektir. Hem sadece çevremizi değil, arkadaşlarımızı,

0: Diğer canlıları da gözlemleriz. Onların davranışlarını öğreniriz.
1: Biraz karışık geldi bana.
0: Hadi incilerim. O zaman gözlemleme oyunu oynamaya gidiyoruz. Gözlemleme oyunu oynamaya hazır mısınız?
2: Evet.
0: O zaman Kıpır, geç bakalım ortaya.
1: Yaşasın. Önce ben.
0: Kıpır, şimdi gözlemlediğin bir arkadaşının bizlere taklidini yap bakalım. Ama lütfen adını söyleme.
3: Kıpır dayanamaz ki. Hemen söyler.
1: Aa, hiç de söylemem. Başlıyorum. Ay, bir ses duydum. Ne sesiydi o? Oh, sadece dalgaların sesiymiş.
3: ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum.
2: Sensin.
3: Aa, evet, benim ben.
1: O kadar güçlüyüm ki şu halteri bir yukarı, bir aşağı. En güçlü benim. Lila, o halteri kaldırabiliyorsun. Bu nasıl olur? Bu balondan bir haltermiş. Şu kocaman taşı nasıl kaldırdığıma bakın.
4: Lila, o taş minicik. Dur bak göstereyim. Bak ne kadar güçlüyüm.
0: Güçlü. Sence Lila kimi gözlemlemiş de onun hareketlerini yapıyor?
4: Bu ben.
5: Biraz kuyruk balı oynayayım. Oo, dondurma sırası var. En önce ben.
1: Sütlaç çok sabırsız birini tarif ediyor. Bir de epey hareketli. Kıpır kıpır. Ben böyle birini tanıyorum.
5: En hızlı da ben yüzerim.
0: Epey de iddialı. Kim ki acaba?
1: Sütlaç, en hızlı ben yüzerim bir kere. Kimi tarif ediyorsan yanlış yapıyorsun.
6: Hala anlamadın mı?
1: Aa, bu benim. Kıpır kıpır.
3: İncilerim. Her zaman kibar olmalısınız. Bu bir akıntı. Dikkat edin incilerim.
7: Bu kadar sevecen ve incilerini koruyan kim olabilir?
0: Ah.
2: Öğretmenim.
0: Çok tatlısınız incilerim.
8: Bu ne güzel bir oyun böyle. Biz de eşlik edelim mi sizlere?
7: Vay. Şair gibi konuştun dostum ha.
0: Elbette. Hadi bize katılın. Gözlemleme oynuyoruz.
8: Ben hemen gözlemlediğim birini size taklit edeyim.

0: yenge.
1: Düdüğümü çalarsam dur bakalım. Mercan ya da güvenlik benden sorulur adamım.

İşte incilerim. Gözlem sayesinde birbirinizin davranışlarını, olaylara karşı tepkilerini nasıl da öğrenmişsiniz. Şimdi çevrenizi de daha iyi gözlemleyin. Bakalım neler öğreneceksiniz?

0: 我都要下去旅行。
1: Çerçeve süsleme ödevinizi. Ne güzel yapmışsınız incilerim.
2: Ben çerçevemi renkli boyalarla boyadım. En yakışıklı fotoğrafımı da içine koydum. Ben de çerçevem için dün renkli inciler topladım. Ne de güzel oldu, değil mi?
3: Evet. Çok güzel görünüyor.
4: Ben Kıpır Lila güçlü ve öğretmenimiz.
1: Bir kişi eksik. Sütlaç incim, senin çerçeven nerede?
3: Şey, öğretmenim, benim bir problemim var.
1: Olabilir incim. Bize de söylersen belki bir çözüm buluruz.
2: Sorunları biz çok iyi çözeriz Sütlaç. Anlat hadi.
3: Ben çerçevemi süslemeyi unuttum.
1: Çok güzel bir fotoğraf. İncilerim, size güveniyorum. Sütlaç'ın problemini çözmesine yardımcı olur musunuz?
0: Evet!
2: Süslemek için yapıştırıcımız var. Keşke incilerimden yanımda getirseydim. Onlarla süsleyebilirdik.
4: Benim de evde mercanlarım vardı. Ama yanımda yok ki.
5: Yanımızda çerçeveyi süsleyebileceğimiz hiçbir şey yok.
3: Peki ne yapacağız? Belki de vazgeçmeliyiz. Böyle olsun benimki de.
4: Böyle de olur ama hemen vazgeçemeyiz. Biraz düşünürsek problemi çözebiliriz.
2: Yanımızda yok belki ama... Taşlar!
0: Taşlar mı?
2: Kıpır, sadece renksiz taşlarla mı süsleyeceğiz? Böyle olmaz ki. Renksiz taşlar.
4: Boyarız.
3: Ay, en çok pembe rengi severim. Bu çok güzel bir fikir.
2: Çok güzel oldu ama biraz daha süsleyebiliriz.
3: Çiçekler. Hem de gerçek çiçekler.
5: Papatyalar çok güzel olur.
6: Hı?

0: İşte oldu incim. Çok güzel süslemişsiniz.
1: Yanımızda sadece yapıştırıcı ve boya vardı.
2: Sütlaç, unutma. Düşündüğümüzde her soruna bir çözüm bulabiliriz. Evet, sıradaki sorun gelsin. Düşünüp halledeceğim. O zaman bahçede arabamla oynayabilir miyiz öğretmenim?
0: Elbette Kıpır.
2: Bozuldu sanırım.
1: Telaşlanma Kıpır. Hemen bakalım.
3: Pil koymadan nasıl çalışsın Kıpır?
2: Sadece pili yokmuş. Problem çözüldü.
0: İncilerim, bazen karşımıza büyük veya küçük sorunlar çıkabilir. Düşündüğümüzde sorunu çözebilecek bir yol mutlaka buluruz.
4: Bir problem çıkarsa karşına, biraz düşün çözümü hemen arkasında.
2: Oyuncağım çalışmıyor, ne yapmalı? Belki tamir ederiz, bir bakmalı. Sadece pili yokmuş halbuki. Taktım pili, çözdüm problemi.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bella Bera.
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladı.

0: aladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
1: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
0: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
2: "Abla, yüzüme bak!"
0: dedi Bera. Komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
2: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
0: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. Çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
1: "Bak, kakam kaydı, bak,"
0: dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
2: "Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,"
0: dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsusçuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
2: "Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,"
0: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunun açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada,
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben.
1: Be.
0: Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi! Gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar. Gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Ha, attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya, düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse, fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın, kaybolur gariban.
2: Yok yahu, o kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim, ben yapamam da sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu, anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi, en azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda, anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak, sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yoo. Kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
2: Peki ama unutma. Güç her şeydir.
0: Güç her şeydir.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
2: Hay Allah'ım.

0: Kız keçi, bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var bilsen.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçıyla hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, insanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
2: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
1: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
1: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
0: Tabii canım. Karagöz'e ne olacak?
2: İnşallah.
1: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
0: Yo yo. Karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
1: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
1: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
1: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam da.
2: Neydi o bugünkü halin?
1: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
1: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Ya bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah, vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
1: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım. Keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
2: Ha, ben buldum.
1: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
1: Evet. Ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
1: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
2: Karagöz'üm, herkes kilim dokuyabilir mi?
1: Dokuyamaz mı?
2: E dokuyamaz tabii.
1: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
2: Elbette.
1: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama Karagöz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
2: Dur artık, dur tamam.
1: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
2: Bak ne yapalım?
1: Ne yapalım?
2: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
1: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
3: Güzel bir kilim. Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
1: Aman! İltifat ediyorsunuz.
2: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
1: Amanın! Olur.
2: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
1: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
2: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
0: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
4: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
5: Özür dilerim Karagöz.
1: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Amanın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman.

0: Hayır. Niye ki?
1: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
0: Ne?
1: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
1: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
0: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
0: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
0: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
0: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
1: Kesin onundur.
0: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
1: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
0: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
1: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
0: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
0: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
1: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
0: Hadi at.
3: Burak da değil.
1: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
5: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
1: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
1: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
0: Hayır canım, tabii ki hayır.
1: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
1: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
0: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
0: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
0: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
0: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
1: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
0: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
1: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
0: Merak etme. Gel sen buraya.
1: Furkan!
2: Ne var Aziz?
1: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
1: Tamam sustum.
2: Cemil.
3: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
3: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
3: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
5: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
0: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
4: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
7: Çocuklar!
3: Ne oldu baba?
7: Yumurtaları siz mi aldınız?
3: Yok.
7: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
4: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
3: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni. Aa, tilkiymiş.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
2: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
2: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
2: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
2: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
2: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
2: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
2: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
4: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
2: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: Professor! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
3: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
3: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oh. Benimki bitti.
3: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
3: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
3: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
3: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah, bütün işleri bitirdim anne.
3: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
3: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
3: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah, benimki de bitti.
3: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
3: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
3: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
3: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için...

0: anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
0: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
2: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
0: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
2: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
0: Tamam.
2: Ben kapıda karşılarım.
0: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
2: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
0: Buldum. Misafir odası.
2: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
0: Oda mı?
2: Evet. Kaç. Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
0: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
2: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
0: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
2: Tamam.
0: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
2: Not alıyorum efendim.
0: Okunmuyor liste.
2: Şimdi?
0: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
2: Hemen not çiziyorum.
0: Tamam, çok iyi not çizdin.
2: Başka? Oyuncak?
0: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
2: Tencere, tabak.
0: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
2: Tamam o zaman.
0: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
2: Anne.
1: Efendim canlarım.
0: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
2: Başka?
1: Köfte.
0: Başka?
1: Pilav.
2: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
0: Biraz da iş konuşalım.
2: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
2: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
0: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
2: Şimdilik bu kadar.
0: Aa, müşteri ağamız için çiçek toplamayı unuttuk.
2: Olamaz. Kaç.
1: Koşmadan.
2: Hadi toplayalım.
0: Aa, unuttuk.
2: Neyi?
0: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
2: Buldum. Hemen gidip getireyim.
0: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
2: Geliyorum.
0: Kamyonu neden getirdin ki?
2: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
0: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
2: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
0: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
2: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
0: Yarısı da çok. Yine üzülür.
2: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
0: Ben hemen geliyorum.
2: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
0: Ay, kafam acıdı.
2: Benim de.
0: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
2: Kelebek kovalıyordum.
0: Annem koşmayın demişti.
2: Haklıymış. Bak, düştük.
0: Hadi kalk.
2: Tamam. Özür dilerim abla.
0: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
2: Geçti bile.
0: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
2: Zavazo mu?
0: Vazo.
2: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
0: Anne bak.
1: Çok güzel. Eren nerede?
2: Buradayım anne.
1: Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
0: Ya, görmedim.
2: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
1: Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Eren, Ceren nerede?
2: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
1: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
0: Geldim.
2: Uçtun sandık.
0: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
1: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
0: Biz de seni.

0: unutmadık.
1: Kale mi?
0: Ne kalesi Eren?
2: Hala kalesi, hadi koş.
1: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
2: Acelemiz var anne.
1: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
0: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
1: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
0: Ne yapabiliriz peki?
1: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
1: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
2: Oldu mu?
1: Harika oldu.
0: Bana bakın, bana bakın.
1: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
0: Anlaştık. Hoş geldin.
2: Kimse yok. Zili duyduğuma eminim.
1: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
1: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
1: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
0: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
2: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
2: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle yaptım?
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı? Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, kara koçanın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: suçum. Hocaya Hamsi'nin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: olamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba?
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen. Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
3: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
4: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: spor yap, güçlü ol.
1: Gago! Aç! Biz gel!
2: Çok çok! Çok! Ya git!
1: Fila! Aç!
2: Ne oldu?
1: Kalk!

Ah!

三。

0: Hadi hadi. Aha. Aha. Aha.
1: Hadi.
2: Hadi.
0: Yeah, must.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi...

0: Yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur
1: Hay Allah.
2: Hıp, kös kös dur.
1: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
3: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
1: Aa, haklısın dostum.
3: Ah, şu yumuşacık kalbim. Tamam, dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
0: Nem nem.
1: Temtem.
0: Tamam, geliyorum.
3: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
5: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
6: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
5: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
6: Sen evde değil miydin Nine?
7: Ah, dam akıyor evladım.
8: Hiçbir şey anlamadım.
5: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
8: Evet, kiremitler düşmüştü.
9: Özür dilerim Nine.
7: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
5: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
7: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
3: Açı! Elhamdülillah.
2: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
0: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha.
5: Mert abi kiremitleri getirdi.
7: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
2: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
8: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
2: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele.
3: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
2: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
3: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
2: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
3: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
2: Şimdi mi?
3: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
2: Peki, tamam, geliyorum. Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
4: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
7: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
5: Kiremitlerle ne oynanır ki?
7: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
2: Tabii ya. 7 kiremit.
9: 7 kiremit mi?
2: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
3: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
2: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
3: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
2: Peki biz nereden bulacağız?

0: bu kiremitleri?
1: Yedi kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
1: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
3: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
1: Ha! Ha! Başardım.
3: Kaçtım!
4: Ha?
3: Ha!
2: Olamaz!
1: Yakalandın!
3: Olamaz!
5: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
6: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
6: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
7: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
6: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
7: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
7: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
6: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
2: Oy, vuruldum. Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
1: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
2: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
4: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş.

0: Bulamaz. Of tilki, of.
1: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
0: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
1: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde.

0: Bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
2: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu Tilki'ye söylemeliyim.
0: Evet haberci. Sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
3: Şişe mi?
1: Evet. İçinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
4: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
4: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Bana diğerine de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
3: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım. Ah.
3: Allah Allah. Ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
3: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
1: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
1: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
2: Haberci!
3: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
1: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
3: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Net Çocuk'ta.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Ha, yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene. Aa,
1: çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Aa, ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Aa, sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. Ha? İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Ha, şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak.

Ettim yakından bakacağım. Ha, bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne? Koşuyorum, evet. Ah, titiz mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Ha, Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam, tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. Ha işte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Tüm perdeyi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş, maviş, babacım, babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak...
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak...
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak...
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. İşler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Uhay! Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
0: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun bir yerinize bir şey olabilir.
0: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
2: Kaşif, kaşif. Başlıyor yeni keşif.

0: mucize.
1: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
0: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
1: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
1: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
0: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
1: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
1: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
0: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Tamam.
1: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
2: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
3: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
2: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
4: Yine yağmur yağacak.
2: Üstüm başım daha yeni kurudu.
3: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
4: Şemsiye!
1: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
4: Yaşasın!
2: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
3: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
5: Hapşu.
3: Elhamdülillah.
2: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
1: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim.

0: Beğendin mi anne?
1: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla. Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
2: Haklısın.
1: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
1: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
3: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
3: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir

0: kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, ardı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki ne ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.

0: düşmüş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
2: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
1: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
2: Aferin benim akıllı oğluma.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: İşim çok, fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Güçte be abi! Selamünaleyküm Güçte be abi!
1: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: Teşekkürler İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
1: Hiç sorma.
2: Abiciğim iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail. İnsanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam. Haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Aleyküm Müjdeba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleyküm selam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müjdeba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müjdeba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Meto, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba, bir baksan.
2: Sabreden derviş.

0: muradına ermiş.
1: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış.
4: Kaç tane de sehpa?
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, birkaç tane sehpa.
1: Kaç tane de sehpa?
3: Yeme ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Şey, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız küfüyle ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: Salih'in olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık.
2: Ee?
0: Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu...

0: Ezberleyemiyoruz. Neden? Cümlelerin sırası karışıyor.
1: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
2: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
1: Nasıl çözeceksiniz ki?
3: Zor.
0: Çözeceğiz dedik ya Ali.
3: Zor.
4: Tövbe estağfurullah.
5: Siz çalışın, gerisi bizde.
3: Zor, zor.
0: Neden yahu, neden?
5: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan.
3: Çok zor.
0: Ali.
5: Ne dedim ki abi?
0: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
5: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
2: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
2: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
6: Selamünaleyküm arkadaşlar.
7: Aleykümselam.
6: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
6: Proje mi? Bayılırım.
0: Zor ama biraz. Salih.
2: Çok zor.
6: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
5: Çok güzel olacak.
6: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
0: Ne yaptın sen?

0: Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
1: Hazırız!
0: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
2: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
0: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
3: Taş, kağıt, makas.
0: Cemile.

0: قایم
1: سیم.
0: İyi gayet tamamlandı hocam.
2: Evet. De ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
0: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
3: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa, Mustafa.
0: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.
0: Koş, koş. Oldu hocam, uydu.
2: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
0: Yaşasın, oldu.
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
0: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya.
0: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için!
1: Elimizdeki bilgiler... İsim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
7: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

0: yapacağız?
1: Her şeyi camiye taşıyalım.
0: Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: İşte bu! Hemen videoyu açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
3: Biraz ıslandık geldik.
4: Her gün sen bir şamata gibi.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne.
2: Abi, neler oluyor burada? Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
3: Ne kokusu?
2: Söylerim ama karışmak yok.
3: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
2: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
3: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
2: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
2: Annem öğretti.
3: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu otolarda kullandın. Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
2: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
4: Sen de bilmiyorsun değil mi?
3: Birazcık bekler misin? Anne!
5: Efendim kızım?
3: Koku almak için en güzel otlar nerede bulunur?
2: Hey! Anneme sormasana ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
5: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
2: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
5: Evet, tabii. Bu mümkün.
3: Peki, bu otu nerede bulunur?
2: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
5: Anide otlatmaya götürdüğün yerdeki 2 kaya arası yolu hatırlıyor musun?
2: Evet.
5: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum Reyhan otunu.
2: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
5: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
2: Tamam. Yarını beklemek zor olacak. Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi. Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha, bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena.

0: Bu dedim ya Lemmy. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela.
0: Ah tamam. Ne var yine, ne oldu Lemmy? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: Ne yapıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu.
2: Üzülme Lemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
3: Şimdi eve gitmeliyim.

0: Buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kururlar mı sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: He?

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile.
1: Bir paket.
2: Hasta ziyaretine hediyeyle gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi?
1: İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın.
0: Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez.
1: Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari.
0: Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu.
2: Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim.
0: Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim.
1: Ne kadar naziksiniz.
0: Çok mutlu oldum.
1: Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: Cümbür cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse gidiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: hazırlandı, çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanı da kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço, birken iki oldu.
0: Olmadı, olmadı, Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: arkadaşlar. Tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
3: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
1: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
3: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki bir altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip kadı efendiye...
3: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
3: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen kadı efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen kadı efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
3: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın, doğru söylüyorsun.
1: Ama haklı değil ki.
3: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını...

0: Kapısını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
1: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
1: Aman efendim bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim
0: demiş. Kadı efendi de adamlarına,
1: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
1: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
1: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
0: Tebrikler. Bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana. Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
3: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
4: 100 altın ceza kesmişti.
3: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

nice, ne doru, it's a kivetsbun.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.

0: Efendim Asya.
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey, Eymen. Sana diyorum.
0: Ha? Bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii.
1: Aman ya. Ben kendim alırım. Of Eymen ya.
0: Dağılmışım. Özür dilerim.
1: Dileme Eymen. Sen

0: Oo, Eymen, Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha.
2: Dökmemek için uğraşıyorum Asya.
1: Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke.
2: Özür diledim ya.
1: Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam.
2: Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
2: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yok, ben alırım.

0: Fuzzy Nova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Geçmişimden koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf, oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
6: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
7: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
7: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
7: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
6: Ben yanıma kim alsam acaba?
0: Ben.

0: Ben.
1: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
0: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcığım. Beni almayayım, sağ ol. Ben.
1: Yusuf.
2: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
1: Enişte, ne dersin?
3: Olmaz, Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
1: Tamam, seni alıyorum.
0: Yaşasın!
4: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
1: Hadi Gümbele, gidelim.
0: Tamam, gidelim Yusuf.
1: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
1: Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
0: Emin misin dayı?
1: Tabii ki. Sen merak etme.
2: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
0: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
2: Tabii ya. Hadi pet şişeyi dolduralım.
1: Alçacık dallı, yemesi ballı. Hı.

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, al çocuk dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Aa, dayı! İyisin!
2: Ay!
0: İşte bu! Bilmecenin cevabı!
1: Ama dayı!
0: Şşş! Sen karışma Yavuz! Tabii!
4: Of abla ya! Bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme, cevap çok yakınımızda. Hı?
4: Aa, limon! Tabii ya!
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya, senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı. Buldum, gözlüğüm.
5: İşte bu, harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin, biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Daha bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır. Beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş! Sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
0: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
5: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben.
5: Yağmur.
4: Bildik.
5: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
1: Limon.
5: Limon. Dördüncü bilmecemizin cevabı...
4: Gözlük.
5: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı...
4: kaplumbağa.
0: Ne?
4: Son bilmecemizin cevabı da...
5: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
0: Maksat çocukları sevinsin canım.
4: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
7: Vay be, tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
0: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı, çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere pek heyecanlı.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa. Aa.

Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Boncuk, şimdi tek ayak üstünde zıplayacağız. Bak böyle. Hayır Boncuk, tek ayak dedim, iki ayak değil. Bak birini böyle yukarı çek. Hayır Boncuk, kanat çırp demedim, ayağını çek yukarı dedim. Hayır, bu pati vermek. Ben tek ayağını kaldır diyorum.
1: Garip abi Boncuk'la ne güzel ilgileniyor, değil mi Sefa?
2: Evet abla, ona her şeyi öğretti. Bu kadar şeyi nasıl başarıyor aklım almıyor.
1: Ona sevgiyle yaklaşıyor, sevgisini gösteriyor. Boncuk da bunu anlıyor.
2: Anlar mı sahiden abla?
1: Anlar tabii. Sevgiden güçlü bir iletişim yoktur kardeşim.
0: Boncuk, sen doğruca Havva annenin bahçesine git. Biz gösterimizi yapıp geleceğiz. Boncuk, öğrendin demek. Aferin sana.
2: Şuna bak, nasıl da güzel söz dinliyor. Hiç bu kadar akıllı bir tavuk görmemiştim.
0: Rabbimizin yarattığı tüm canlılar sevgiden beslenir Sefa. Sevgiyle yaklaşırsan her canlıyla iletişim kurabilirsin.
1: Garip abi, babamın yine bel ağrısı tutmuş. Garip abine söyle de dekorlarımızı kontrol etsin, ben bakamayacağım dedi.
0: Hay Allah! Tamam tamam, ben bakarım Merve. Gösteriye gelemeyecek mi usta?
1: Yok, gelecekmiş ama düt annem kullanacak. Açılış konuşmasını da biz yapacakmışız.

0: zor çekersin, çok şekersin düt düt.
1: Sefa, baksana. Babamın beli çok ağrıyor gibi.
0: Evet, bu akşam onu hiç yormayalım. Bütün oyunu biz sırtlanalım. Var mısınız?
2: Varız.
3: Hadi o halde. Bir, iki, üç.
2: Hey, beli, tiyatro.
4: Aklından geçirip gitme highway'e. Ne oynansın istiyorsan yazıp at heybeye.

0: Hayırlı günler uçamayan güvercin.
1: Sana da güvercin kardeş.
0: Öğrenemedin mi hala uçmayı?
1: Gıbık, gıbırk.
0: İşte bu kadar basit uçamayan güvercin. Yoksa uçamıyor musun? Kaç güvercin kardeş, kaç!
1: Kedi kardeş, Allah rızası için bana zarar verme.
2: Sana zarar vermek mi? Bunu da nereden çıkarttın güvercin kardeş?
1: Ama üzerimize koştun. Arkadaşımı korkutup kaçırdın.
2: Evet. Çünkü arkadaşın seni üzecek şeyler söylüyordu. Daha fazla canını sıkmasını istemedim. O yüzden öyle yaptım.
1: Nasıl yani? Şimdi bana zarar vermeyecek misin?
2: Hayır. Neden vereyim ki?
1: Ama kediler ve güvercinler hep kavga eder.
2: Canım, kavga etmemiz şart değil ya. Arkadaş olmak daha güzel.
1: Ama güvercinler ve kediler yıllar yılı kavga etmiştir.
2: Bunu değiştirmek bizim elimizde güvercin kardeş. Miau. Eğer birbirimize sevgiyle yaklaşırsa kavga etmemize gerek kalmaz. Miau.

0: Arkadaşım, bak ne buldum.
1: Ne?
0: Senin uçmanı çok istiyorum. O yüzden bir araştırma yapıyordum.
1: Sahi mi? Teşekkür ederim arkadaşım. Beni düşünmen çok güzel.
0: Biz dostuz. Elbette ki seni düşüneceğim. Bak bu kitap kuşların nasıl uçtuğunu detaylıca anlatmış.
1: Nasıl uçarmış?
0: Yüksek bir yere çıkıp kendini boşluğa bırakman gerekiyormuş. Sonra kanatların rüzgarla dolacakmış. Kanatlarını açıp kapatarak uçacakmışsın.
1: Kanatlarımı açıp kapatmakta sorun yok ama yüksek bir yere çıkamam Guk.
0: Miau. O neden?
1: Benim yükseklik korkum var.
0: Ama wow miau ama miau. Sen bu yüzden mi uçamıyorsun? Ben sana bu korkunu yenmende yardımcı olmaya çalışsam.
1: Teşekkür ederim ama işe yarayacağını sanmam. Çok denedim.
0: Belki birlikte denersek. Tamam, özür dilerim. Seni bu konuda zorlamayacağım. Sen kendini hazır hissedersen ben her türlü yardıma açığım.
1: Teşekkürler arkadaşım. Gımırk.
0: Buracıkta kaldım. İnemiyorum aşağı.
1: Gımırk. Arkadaşım, ne yapıyorsun orada? İnsene aşağı.
0: Arkadaşım, buraya tırmandım ama şimdi aşağı inemiyorum.
1: Hay Allah. Ne yapsak? Gıbır. Gıbır.
0: Lütfen bana yardım et. Çok korkuyorum. Burası çok yüksek.
1: Sana nasıl yardım edebilirim ki? Güvercin kardeş. Dostumun başı dertte. Ona yardım edebilir misin?
2: Bir kediye yardım etmemi mi istiyorsun? Sen aklını mı kaçırdın?
1: O benim dostum. Gıbırk çok iyi bir kedi. O bize asla zarar vermez.

0: Güldürme beni uçamayan güvercin. Bir kediye asla yaklaşmam ben.
1: Evet, düşüyorum miyav.
2: Güvercin kardeş lütfen.

0: dostum. Sen uçtun. Miau.
1: Evet, uçtum. Ama bu nasıl oldu? Sevginin gücüyle. Ben yıllarca yüksekten korktuğum için uçamadım. Kedi dostum dışında kimse benimle arkadaş olmadı. Derdimi dinlemedi. Ama o benim derdimi dinledi. Çözüm bulmak için uğraştı.
0: Dost olmak bunu gerektirir.
1: Evet. İşte o yüzden ben de dostun olarak sen zor durumdayken kendimi değil seni düşündüm. Diğer güvercinler uçamıyorum diye benimle arkadaşlık etmezken sen bana dost oldun. Sevgiyle yaklaştın. Yani beni korkumla yüzleştiren, uçma gücü veren şey senin sevgindi.
2: Bu durumdan ben de kendime bir pay çıkarttım. Sana sevgiyle yaklaşıp destek olmak yerine alaycı yaklaştım. Çok özür dilerim güvercin kardeş.
1: Hatanı anladıysan özrünü kabul ediyorum.
2: Anladım. Üstelik zor durumdaki kediye yardım etmediğim için de özür dilerim.
0: Ben de özrünü kabul ettim gitti.
2: Ben kediler ve güvercinler hep kavga eder sanırdım. Ama siz bana sevginin gücünü gösterdiniz. Dostluğu, arkadaşlığı öğrettiniz. Teşekkür ederim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet. Sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır. Kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatarak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin. Yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır.

0: aynası. Makara.
1: Makarna mı?
0: Hasbinallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas, biraz da ip. Tahta çıtalar, el. Kitap. Kitap.
1: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Hı? Kolay oku.
1: Ha? İcadın adı Zekit değil mi?
2: Zekat mı?
1: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
1: Zeki'nin Z'si, kitabın kedi. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep, bir kitap kurdu olarak bu tarihi adım sana yakışır. Tabii.
3: Yok dayıcım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
4: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
1: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
4: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
1: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
1: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe'ye çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
3: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
4: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
4: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
1: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
4: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
3: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
4: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
3: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
1: Normal yollarla.
4: Sade, icatsız, doğal.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş.
1: Hı? Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
1: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
0: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: Ha? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin. Bu tarafa.
3: Merhaba. Benim adım Cabir.
1: Memnun oldum. Ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
1: Çok iyi olur. Sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
1: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
3: Hadi durmayın orada. Acele edin.
0: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
1: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
4: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
4: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin? Hı-hı. O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
1: Sen yaparsın oğlum.
0: Of, hazırım.
1: 3 deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: 1, 2, 3.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih Peygamber'in şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: Hı? O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerim böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya. İkinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur. Duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: Ha? Zemzem neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte... Biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Cik, kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyi...

0: İki demet maydanoz, iki demet nane, bir demet dereotu.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. İki demet maydanoz, iki demet nane, bir demet dereotu.
1: Şarkı mı söylüyorsun?
0: Hayır Cemre. Annem bahçeden yeşillik istedi. Sarma yapacakmış.
1: Aa, kırmızılık istemedi mi peki? Ha,
0: kırmızılık mı?
1: Evet. Domates, kırmızı biber, kırmızı soğan, kırmızı...
0: Ah Cemre, beni lafa tuttun, unuttum annemin istediklerini.
1: İki demet maydanoz, iki demet nane, bir demet dereotu.
0: Vay, ne güçlü hafızam var.
1: Senin söylediğin hiçbir şeyi unutmam.
0: Ya sen ne tatlısın canımın içi.
1: Ve de topraklıyım.
0: Neyse ki çamurlu değilsin. Ne yapıyorsun böyle?
1: Sürpriz.
0: Bir demet maydanoz, iki demet nane.
1: İki demet maydanoz abi. Biraz da buradan toprak alalım.
0: Çok güzel oldu.
1: Ne dersin yavrucuğum? Kale mi yapalım, saray mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Yaşasın. Duvarımızın ilk parçası hazır. Yo, neden çatlayıp patlıyorsun duvar? Aa, suyunu az koymuşuz yavrucuğum. Bir dahaki sefere çatlamayacak. Ya, bu da mama gibi oldu. Toprakçım, ben senden bunu mu istedim?
0: Cemre, ne oldu kardeşim?
1: Kale yapacaktım ama olmadı abi. Çok üzgünüm.
0: Dur, üzülme. Öyle topraktan kale yapamazsın. Bekle, şu yeşillikleri anneme verip geleyim. O söylediğin deniz kumundan yapılır kardeşim.
1: Deniz kumu mu? Ama bizim deniz kumumuz yok ki. Bahçe toprağımız var sadece.
0: Deniz kumumuz da var, merak etme.
1: Bizim denizimiz mi var abi? Sen küçükken dedem sana kum havuzu mu yaptı? Kumda mı yüzdün? Kumda yüzmeyi bana da öğretir misin? Can yeleği giyelim mi kum havuzunda? Dedem ben küçükken neden bana kum havuzu yapmadı?
0: Ah Cemre, sen şimdi daha yeni küçük oldun.
1: Peki, önceden büyük müydüm? Anne miydim, teyze miydim, nine miydim, neydim ben abi?
0: Bebektin Cemre.
1: Aa, bebektim evet. Buzdolabının üstünde fotoğrafım var. Çok tontiktim ama aynı bana benziyorum. Benim bence. Ah hayır yavrucuğum, tabii ki önceden nine değildim. Buzdolabının üstünde nine fotoğrafım mı var? Yok. Yaşasın.
0: Hiç de fena olmadı.
1: Tabii ki de fena olmadı abi. Harika oldu çünkü.
0: Şükür bitti.
1: Aa, hayır bitmedi.
0: Bitmedi mi? Ben bittim ama.

0: kardeşim.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam dede.
1: Vay vay vay. Geçilmez kale yapmışsınız Çelebi.
0: Sorma dede. Bu öyle sıcağında kumlarla uğraşmak ne zormuş.
1: Sen bir de çölde yaşayanları düşün.
0: Uf ne zordur dede. Düşünemiyorum bile. Elbette çölde yaşamak istemem ama azıcık bir görmek isterdim. Kıyısından, köşesinden.
1: Çöle seyahat etmek mi istiyorsun?
0: Olmayacak iş değil mi dede?
1: Bu mevsimde daha güneye inmek. Sıcak da zor olur. Ama kendi ülkemizdeki çölü görebiliriz aslında.
0: Bizim ülkemizde çöl mü var?
2: Bitmedi. İşte şimdi oldu.
1: Hay yaşa cincibe.
0: Ne iyi düşündün canımın içi.

0: Vay! Gerçek mi bu dede?
1: Mavi karavan söylesin.
0: Allah! Gerçekmiş. Dede biz neredeyiz Allah aşkına?
1: Konya'dayız evlat.
0: Konya ülkemizin tarım ambarı değil miydi?
1: Hakkım var. Hı? Konya Ovası ülkemizin en verimli arazilerinden biridir.
0: Ama burası tam bir çöl gibi görünüyor.
1: Karapınar Çölü özel bir tabiat olayı evlat. Buranın yer şekillerinin ve iklimin değişmesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.
0: Peki burası önceden nasılmış ki?
1: Burada çok eski zamanlarda bir deniz varmış.
0: Ya sen o halini görmüş müydün?
1: İlahi çocuk, milyonlarca yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar burada Tetis Denizi varmış. Ancak yağışın azlığı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle deniz kurumuş ve geride bir tuz tabakası bırakmış.
0: Vay, ne kadar ilginç.
1: Öyle. Buranın bir diğer ilginç tarafı ise bazı bitki türlerinin bu zorlu şartlara uyum sağlamış olması.
0: Aa, evet. Burası yeşilliklerle süslü bir çöl.
1: Yalnızca buraya özgü bitki türlerine sahip olmakla birlikte ender kuş türleri açısından da Karapınar Çölü bir uğrak yeri.
0: Mesela?
1: Mesela flamingolar.
0: Ya ne güzel. Hı? Ama kuşlar suyu nereden bulacaklar?
1: İşte şimdi diğer bir doğa harikasını göreceğiz.
0: Aa, ne kadar ilginç bir göl.
1: Burası Meke Gölü.
0: Dede, gölün şekli nazar boncuğuna benziyor.
1: Hay yaşa, aynen öyle. Bu göl dünyanın nazar boncuğu olarak anılıyor.
0: Peki bu tuhaf şekli nasıl almış?
1: Meke Gölü bir krater gölüdür evlat. Volkanik bir patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana gelmiş. Kaynaklara göre yaklaşık 8000 yıl önce gölün ortasında ikinci bir volkanik patlama olmuş. Ve gölün ortası suyla dolmuş.
0: Hava gerçekten çok sıcak dede.
1: Öyle. Ama bu kadar geniş bir alanın güneş altında olmasının bazı iyi tarafları da var.
0: Hakkın var dede. Mesela ben İstanbul'daki halimize şükrettim.
1: İlahi çocuk. Güneşten nasıl istifade ederiz söyle bakalım.
0: Isınırız, aydınlanırız. Salça yaparız, sucuk yaparız. Annem meyve de kurutuyor. Oh mis.
1: Başka.
0: Doğru ya, güneş enerjisi.
1: Aferin evlat. Birazdan Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini göreceğiz.
0: Görelim dedem. Ne kadar büyük dede.
1: Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam 20 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu evlat.
0: 20 milyon mu?
1: Evet. Yaklaşık 3000 futbol sahası büyüklüğünde demektir bu.

0: Vay. O zaman dede, çölle göl doğa harikasıysa bu santral de insan harikası sayılır.
1: Öyle tabii. İnsana hizmet çok kıymetlidir evlat. Bu santralin hayırlı bir iş olduğu şüphesiz.
0: Of dede, Peygamber Efendimiz ve sahabenin bu çöl sıcaklarında nasıl yaşadıklarını düşünmek beni hayrete düşürüyor.
1: Hele bir de Hacer validemizi düşün.
0: İbrahim peygamberimizin eşi.
1: Oğlu İsmail henüz bebek. Çölün ortasında kalmış. Yanındaki az miktarda erzak da bitmiş. Oğlu susuz kaldığı için çok tedirgin, telaşlı.
0: Ne yapıyor peki dede?
1: Bir kervan görürüm belki diye iki tepe arasında gidip geliyor.
0: Sefa ve Merve tepeleri.
1: Aferin evlat. Hacer validemiz bu tepeleri tam 7 kez koşuyor.
0: Bu yüzden hacca gittiğimizde aynını yapıyoruz değil mi dede?
1: Evet. Haccın farzlarından olan bu ibadete say, yani koşma denir.
0: Sonra ne oluyor peki dede?
1: Allahu Teala Hacer validemizin bu gayretini ödüllendiriyor elbette. Bir köşede bıraktığı İsmail'in bebek haliyle ayaklarını vurduğu yerden...
0: Zemzem suyu fışkırıyor.
1: Evet evlat. O gün bugün akmaktadır zemzem suyu.
0: Amcamlar hacdan zemzem suyu getirdiler dede. Eve gider gitmez içeceğim. Ve en ümitsiz anda yardıma koşan Allah'a şükredeceğim.
1: Berhudar ol evlat.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz.

Kağıt. İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogut çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? Ah, ip çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah, öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düz.

düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

Karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey...

Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı suya...

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: Al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çöp kamyonu! Bundan o kadar da emin değildim. Aslında...

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?
2: Eskici. Ha.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selam. Aleyküm. Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: Tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, Skidgel. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım, siz burada bekleyin. Skidgel. Skidgel.

Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin

0: Aleykümselam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
1: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
0: Eyvallah kardeş.
1: Bir tur binebilir miyim?
0: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
0: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
1: Harika.
0: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
1: Tabii abi, şükür meydanı burası.
0: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
0: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
0: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
0: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: De her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitapla koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yoo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.
4: Çayla! Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
4: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
1: Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
4: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
5: Ha dedim ya.
1: Ben duydum.
0: Ben de duydum.
4: Ya başka renk mi yoktu?
5: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
2: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
4: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
5: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
0: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
0: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
0: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
0: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam öyle.
0: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
5: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
5: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
5: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
5: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yoo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
5: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
5: Ha, şimdi anladım.
1: Bize katılmak ister misin Harun?
5: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
3: Allah Allah.
1: Harun işte.
0: Şimdi anlaşıldı mevzu. acilen
1: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
0: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
6: İşte bu sesi seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
0: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
0: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
5: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
0: Neye?
5: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
5: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
5: Ya millet?
0: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
1: Rengi biraz şey olmuş.
5: Korku filmi sahnesi gibi.
0: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
5: Bana da garip gelmişti aslında.
0: Yürüyün.
5: Nereye?
0: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
5: Nasıl?
0: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
5: Süper! Ama
1: ne oldu?
5: Boya çok pahalı.
1: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
0: Doğru. Ben de varım.
1: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
0: Hayda, yine ne oldu ya?
5: İyi ki varsınız diyecektim.
1: Sen de iyi ki varsın Harun.
0: Hadi bakalım iş başına.
5: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
0: Tattım ora.
2: Kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restorasyon demeyi.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Yok arkadaşlar. Ben bugün kirlenmemeye karar verdim. Güneşin tadını çıkaracağım.
1: Ne var sanki? Kirlenirsek yıkanırız.
0: İstemiyorum.
2: Kıpır, arkadaşının kararına saygı duymalısın.
3: Biz buradayız.
1: Oyun başlasın. Şimdi görürsünüz siz.
4: Ama anneme bugün kirlenmeyeceğime söz verdim. Okuldan sonra misafirliğe gideceğiz. Of, ne yapsam ki? Of, of, yok yok. En iyisi atlamamak.
2: Ne oldu Puf?
4: Çamur gölünde arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Öbür yandan bugün anneme kirlenmeyeceğime söz verdim.
0: Yıkanırsın.
4: Ama buna vakit yok ki. Hemen bir yere misafirliğe gideceğiz. Karar vermek ne kadar da zor.
2: Aslında karar vermek çok da zor değil. Sadece sonuçlarını düşünürsen daha kolay karar verebilirsin Puf. Mesela bugün annene verdiğin sözü tutup kirlenmemeye özen gösterebilirsin. Yarın da çamur göletinde oynayabilirsin istersen.
4: Çamurda oynarsam çok eğlenebilirim ama üzerimi kirletmeyeceğim için anneme söz verdim. Çünkü misafirliğe gideceğiz. Eğer ona verdiğim sözü tutarsam çok mutlu olur. O mutlu olursa ben de çok mutlu olurum.
2: O zaman sanırım kararını verdin Puf.
4: Haha, evet öğretmenim. Kararımı verdim. Yarın çamur göletinde oynarım. Bugün anneme verdiğim sözü tutacağım.
0: Güzel karar. Tebrik ederim dostum.
1: Yanlışlıkla oldu güçlü.
0: Mesela ben şimdi çamur gölüne koca cüssemle atlamaya karar verdim. Açılın.
1: Hayır.
0: Limonlu dondurma çok çok lezzetliydi. Ben gidip bir tane daha alacağım.
1: Dostum fazla gelmesin sonra.
0: Fazla gelir mi ki? Bu cüsseye az bile.
5: Ama öğretmenimiz her şeyin fazlası zararlı der. Bence iyice düşünüp öyle karar vermelisin güçlü.
0: Kararımı verdim bile. Bu kez çilekli dondurma yiyeceğim.
1: Yanlış karar bence.
4: Karar vermek. Hayatta ne çok karar vermek zorunda kalıyoruz değil mi?
2: Evet incilerim. Bazen karar vermek zorunda kalıyoruz. Mesela ben geçenlerde kayak merkezine gidecektim.
1: Kaymak çok eğlenceli.
2: Evet çok eğlenceli. Ama sonra bir arkadaşımın resim sergisine gitmem gerektiğini hatırladım.
5: Peki hangisine karar verdiniz öğretmenim?
2: O gün arkadaşımın sergisine gittim. Çünkü söz vermiştim. Ertesi gün de kayak merkezine gittim. Böylece sözümü de tutmuş oldum. Kararlarımızın sonuçlarını düşünürsek daha kolay karar veririz incilerim.
1: Nasıl yani?
0: Karnım borazan gibi ötüyor.
1: Mesela güçlü biraz önce bir karar verdi. İkinci dondurmayı yeme kararı.
2: Bu konuda uyarmıştım incilerim.
4: Anladım. Güçlünün ikinci dondurmayı yeme kararı karnının ağrımasına sebep oldu.
0: Ama karnım. Yemeseydim de tadı damağımda kalmıştı. Keşke kalsaydı.
2: Bu yüzden incilerim, karar alırken sonuçlarını bir kez daha düşünmeliyiz.
4: Eyvah! Ya yanlış kararlar alırsam?
2: Endişelenme Puf. Öyle olursa da fark ettiğin an yanlışından ders çıkarır ve tekrar etmezsin.
4: Her şekilde hayat bir okul gibi.
2: Ve biz hayatın içinde yaşadıklarımızla gelişir, büyür ve kendimiz oluruz.

0: dondurma yedim. Fazlası zararlıymış, öğrendim.
1: Hemen şimdi.
2: Ne güzel parkur yaptım kendime. Fırata.
3: Kıpır, kahvaltı hazır, annem çağırıyor.
2: Oo, bugün annem krep yapacaktı.
3: Önce şu taşları toplasana.
2: Sonra yaparım.
3: İşte hazır.
4: Ödevimiz çok güzel oluyor.
2: Lila, kulaklığım sende mi?
3: Hayır, bende değil. Hem sen ödevini yaptın mı Kıpır?
2: Sonra yaparım.
5: Başka bir eksik var mı?
0: Karton, yapıştırıcı, makas. Yok başka bir şey.
5: Dostum, sen neden boş boş bakıyorsun? Yarın için bu malzemeler okulda gerekli. Alsana sen de.
2: Paramı almayı unutmuşum.
0: Eve dönüp alalım istersen. Ev yakın.
2: Gerek yok, gerek yok. Sonra hallederim.
5: Ama sabah erken okula gidiyoruz. Kırtasiye o saatte açık değil.
2: Meraklanmayın. Benim adım Kıpır. Ben hallederim.
3: Tam zamanında odamı topladım, ödevlerimi yaptım. Yarın için gerekli malzemelerimi aldım. Hey, piknik zamanı. Saat tam 3. Piknik sepetim. O da burada.
2: Hop hop, yakaladım.
6: Lila, Kıpır, hadi. Saat tam 3. Pikniğe gidiyoruz.
2: Ne? Piknik mi?
3: Evet, bugün saat 3'te hep birlikte piknik yapacaktık. Bak, sepetimi bile hazırladım.
2: Benimkini de hazırladın değil mi canım kardeşim?
3: Hayır, hazırlamadım. Çünkü ödevlerimi yaptım, odamı topladım, hem de yarınki malzemeleri aldım.
6: Aferin incilerim. Herkes yapması gerekenleri yaptığına göre, hadi o zaman pikniğe.
2: Şey öğretmenim, kırtasiye biraz daha kapanacak. Ben hep sonra yaparım dedim ama.
3: Sonralar birikti tabii.
2: Tamam, siz gidin, ben size yetişirim. Hepsini halledip hemen gelirim.
6: Az ilerideyiz Kıpır, işlerini halledip gel.
2: Neyse, benim adım Kıpır. Önce nereden başlasam? Oy, yüzgecim! Bu taşlar da kalkacaktı. Bunu sonra yaparım. Önce patates baskısı ödevim.

sakin olmalıyım. Pikniğe yetişmem lazım. Karton aldım, makas aldım. Dur dur, olamaz. Yapıştırıcı almayı unuttum. Kırtasiye birazdan kapanır. Önce şu yapıştırıcıyı alayım, bu taşları sonra toplarım.

0: bugün sonra hallederim dediğim her şey yüzgecime dolandı. Pikniğe yetişmeye çalışıyordum.
1: Pikniğimiz sona erdi Kıpır. Bir dahaki sefere sen de katılırsın artık.
0: Keşke her şeyi zamanında yapsaydım.
2: Keşke!
1: Yapmamız gerekenleri zamanında yapıp ertelemezsek her şey daha kolay olur incilerim.

0: attım. Bitti bütün işlerim, hepsini de hallettim. Sonra değil şimdi, hadi oyun vakti, hadi oyun vakti.
1: Hemen şimdi şu taşları toplasam çok iyi olacak.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğine söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi, deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları uzak diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
3: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
1: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
1: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
3: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
1: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
1: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya binbir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük

bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: iki hamak, hamaklarda iki ahbap, ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak!
0: Kafiyeli ol da cıvat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?
1: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
0: Deme ya. Tüccara da bak sen.
1: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
0: Ne bileyim ya. Sen dedin.
1: Kesin altın küpü çıkaracak.
0: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
1: Küp küp.
0: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
1: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
0: Hadi ya. Anlat.
1: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
0: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
1: Daha çıkarmadı.
0: Tüpü mü?
1: Allah'ım bana sabır ver.
0: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of! Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
0: Şimdi gördüm.
1: Çok şükür.
0: Ne aldı götürdü tüccar?
1: Tabii ki altın.
0: Doğru.
1: Bir seferde buldu altını.
0: Bir seferde?
1: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
0: Haliyle?
1: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
0: Demek ki?
1: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
0: Elbette.
1: Yani?
0: Yani?
1: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
0: Ha, doğru ya.
1: Hadi kaz.
0: Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım? Elimle mi?
1: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
0: Ben burada bekleyeyim. Sen git gel.
1: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
0: Küreği.
1: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
0: Ya burayı tekrar bulamazsak?
1: O da doğru. Ne yapsak?
0: Heh. Buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapka mı koysaydım? Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya.
1: Kaybolmaz merak etme.
0: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
1: Aa aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
0: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
3: Evet.
1: Aman Karagöz sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
0: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Bahçe işine gidiyoruz tabii.
3: Demek altını arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aman öylesine işte.
3: Nerede arayacaksınız?
0: Dağda. Ormanda.
3: Dağda mı ormanda mı?
1: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
3: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
1: Tabii ya. Ne işim var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
0: Sen bilirsin.
3: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
1: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
3: Ne? Şey işte yahu.
1: Sen git.
3: Peki. Sana kolay gelsin.
1: Sana da, sana da.
0: gelmeye karar vermişsin?
1: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
0: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
1: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
0: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
1: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
0: Doğru ya, benimdi zaten.
1: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
0: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
1: Karagöz!
0: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
1: Hayda!
0: Ne oluyor Hacivat?
1: Oduncu odun kırıyor.
0: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
1: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
0: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
1: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
0: Ne yapacağız peki?
1: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
0: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
1: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
0: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
1: Ya askerler!
0: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
4: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
1: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
0: Öyle. Boş boş.
5: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
1: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
4: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
0: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
4: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
1: Uyuyorduk, sıkıldık.
0: Biraz gezelim dedik.
1: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Ha? Uyur gezeriz biz. Evet, evet. Uyur gezeriz.
5: Demek uyur gezersiniz.
0: Evet, az uyur çok gezeriz.
5: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
0: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
4: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
0: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
1: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
0: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
1: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
0: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
1: Olmaz.
0: Neden olmazmış?
1: Ne bileyim, düşünmedim. Ama olmaz işte.
0: Amanın.
1: Saklan Karagöz.
0: Tüccar değil mi bu?
1: Ta kendisi.
0: Nereye gidiyor?
1: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahanda buldu.
0: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
1: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
0: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
1: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
0: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
1: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyor?
1: Kokluyor.
0: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
1: Demek altının kokusu var Karagöz.
0: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
1: Aldı küpü. Gidiyor.
0: Ne ala. Oldu sana iki küp altın.
1: Evet Karagöz'üm.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin. Sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt. Dursana. Uzaklaşsın önce.
0: Doğru. Uzaklaştı mı?
1: Of.
0: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
1: Evet Karagöz. Sonunda. Gelsin paracıklar.
0: Hadi Hacivat. Açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
1: Açalım gözüm.
0: Öf. Bu koku ne?
1: Allah'tan burnun koku alıyor.
0: Efendim?
1: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
0: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
1: Yok.
2: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
0: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
2: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız birden sizler?
1: Şşt! Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
2: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
6: Tüccar bu kez haklı azizim.
0: Haklı mı?
6: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
1: Ama...
0: Şşt!
3: Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
0: Bak o doğru işte.
1: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
2: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız, peynirin hepsini satın alacaksınız.
0: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
1: Kaç para bu tulum?
2: 200 akçe.
0: 200 akçe mi?
3: Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
6: Evet azizim. Abarttım biraz.
2: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse, size 20 akçe olur.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
2: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
2: İyi tamam da nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
2: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
2: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
2: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat. Dinliyoruz.
3: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
2: Sonra?
3: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
3: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
2: Bu iş görür.
4: Ben de yelkeni getirdim.
2: Harikasın Hami.
5: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
4: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
2: Bakalım kürekler nasıl çıkıyor.

0: olacak. Küretler harika. Hiç merak etmeyin.
1: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
0: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Küret dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
1: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, hayır. Benim değil, senin soluna.
0: Ya dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak! Bak bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul!

0: 2
1: Hadi.
0: Hadi. Lauf. Hadi. Daha çabuk.
1: Hadi daha hızlı.
0: Evet rampa.
1: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
5: Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa!

0: sakin ol. Bir çözüm düşünelim. Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
0: Cemil ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah, kürekler de gitti.
0: Ne yapacağız?
1: Benim de fikrim var. Bize yanaşın.
0: Diğer tarafta birleşeyim.
2: Hadi çabuk. Yaklaş seni.
3: Durduk.
4: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
1: Herkesi tehlikeye attık.
4: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
4: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
5: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tök tök. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam. Şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yok, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
2: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
3: Aa! Neden ama?
2: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
3: Top bahçede mi? Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
3: Hayır.
0: Ay.
3: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
2: Ben tedavi ederim.
0: Yok, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
3: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
2: Sen 2 dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
3: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
2: Buyurun doktor bey.
3: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
3: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
2: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
3: Yara bandı lütfen.
2: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
2: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
3: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah'a şükür.
3: Geçmiş olsun.
2: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
3: Top nerede?
2: Bilmem, ben de göremedim.
3: Annem bahçede demişti ama.
2: O zaman arayıp bulmalıyız.
3: Nasıl?
2: Gel benimle.
3: Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
2: Ters tutuyorsun akıllım.
3: Evet, bahçede yok.
2: Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?
2: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
3: Burada yok.
2: Burada da yok.
3: Baba. Oo, çok havalı.
1: Sağ ol.
2: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
1: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
4: Harika.
1: Hadi abdest almaya.
0: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar.

0: Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
1: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
2: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
1: Lütfen baba, lütfen.
2: Olmaz.
1: Olur baba. Olamaz.
2: Bence de.
1: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
2: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
1: Sonra yakalarız baba.
0: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
2: Hiç de üşenmemişler.
0: Köstebek mi?
2: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
0: Çocuklar mı?
2: Kim olacak canım, onlardır.
0: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
1: Anne, hı? Anne, anne.
0: Efendim canım?
1: Topumuzu gördün mü?
0: Bahçedeydi.
1: Yok.
2: Oradadır, iyice bakın.
1: Baba, dürbünle bile baktık ve dedefine avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
2: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
0: Hı hı.
1: Top.
0: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
2: Ne?
1: Top.
2: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
0: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
2: Hemen efendim.
1: Peçeteleri ben getireyim.
2: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
1: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım. Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
0: Neyle kazdınız bahçeyi?
1: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık. Birçok yeri kazdık anne.
0: Bilmem mi?
1: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
0: Aferin yavrucuğum.
1: Ama topu bulamadık.
0: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
2: Bir ses mi var?
1: Böyle mi? Yoksa böyle mi?
0: Çocuklar.
2: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
1: Oo, topumuz alan belli oldu.
0: Çiçeklerimi ezenler de belli oldu.
1: Çok tatlılar değil mi?
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Ama diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet bugün ikindi civarı gelirler. Çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam hocam koş. Bizim deli Kadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse. Bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak, ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz, kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Hop, hadi o. Ters.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Kago.

0: Albüm? Cap?
1: Wap. Wap.
0: Ha?
1: Aç. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
0: Yeter.
1: Çevir.
0: Sıcak.
1: Ha?
0: Hı? Ha?

0: Sıcak.
1: Aha.
0: Kap.

0: Gel.
1: Al.
0: Ye.
1: Hop.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
2: Ne oldu? Ne oldu?
1: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
2: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
1: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
3: Efe, evladım,

0: Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
1: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
0: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
1: Oh, oh, güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
0: Bir şey mi dedin evladım?
1: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
0: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Aa, çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nine, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nine. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nine, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nine, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Gök taşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
5: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
2: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh! Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
6: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
6: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
7: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
5: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
8: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
7: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
9: Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
9: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
9: Hayır. Çocuklar durun. Sadece...
2: hani? Başka taş yağmıyor.
9: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
9: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
7: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
5: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
9: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
9: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
6: Tamam, anladım.
5: Aa, kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
10: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem, hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim Rafa'dan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.

0: dormir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Ho piş, ho piş.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: ship. İşte benim ekibim.
1: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim

0: Sana kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
0: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop? Nereden bulacağız?
2: Buldum.
1: Ah. Ha? Ay. İyi misin haberci?
2: İyiyim iyi.
0: Ne buldun haberci?
2: Haber.
1: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
0: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Ehem, buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
0: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
0: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
1: Ha? O da neydi?
0: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
0: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
0: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
0: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
1: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
1: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
0: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
1: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
1: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
1: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
1: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
0: Yani?
1: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
1: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
1: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
1: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
1: Evet, doğru. Peki başka?
0: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
1: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
1: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
1: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
0: Sana inanamıyorum kurye. Bu balon

0: o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
0: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
2: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
0: Ha, benden iyi uçuyor bu.
2: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
2: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
0: Demek filtresi yoktu bunun.
2: Ya da filtreleri çalışmıyor.
0: Ne yapacağız?
2: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
0: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
0: Merak etme.
2: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri bu konuda eğitim verir. Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezi çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim robotik ses.
2: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: kaldı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! Ha, işte oldu.

da dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler M.Ö. 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar.

Efendim anneciğim. Ha, ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet, evet. Ha, kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Ha, çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Ha, hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ha, ne uzun bir zaman ama. Aha, işte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır. Bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır. Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz. Bak dişli. İşte orada.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik
0: cik. Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek

0: İşte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, ha? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur, şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın!

0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözü...

0: şeyler yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
1: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
0: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
1: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
0: Oldu! Oldu! Allah razı olsun profesör.
1: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
0: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
0: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
2: Dün gece maç vardı.
0: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
2: Hadi gol gol gol. Hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
0: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
1: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
2: Yapamadık sesim.
1: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
0: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
1: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
2: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
1: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
0: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
1: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
0: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
1: Ses tellerine gideceğiz.
2: Yaşasın!
0: Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
1: Karşınızda ses telleri.
0: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
1: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
2: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
1: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
0: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
1: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
2: Havadır.
0: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
2: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
1: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
0: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
1: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir.

0: Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
1: İşte tamam.
2: Ne yazdın? Söylesene Yaman.
1: Sürpriz, sürpriz.
0: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
1: Yaşasın.
0: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
2: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
0: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak, dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
2: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
0: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: ama kardeşim. Daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim. Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
2: Selamünaleyküm İsmail abi.
3: Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
4: Hiç sorma.
3: Allah'ım sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül! Meto!

0: Ne? Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah!
1: Ne yapıyorsun İsmail Allah aşkına?
0: Ne?
1: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
1: Dün arayıp söyledim ya İsmail.
3: Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun, güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
1: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo. İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
4: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
1: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
5: Senden bahsediyor abicim.
0: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken.

0: Ken, başlarına bir şey gelmedi inşallah.
1: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
2: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
3: İnsanın karnı acıkıyor.
1: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
0: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
3: Satranç alanınızı mahvettik.
1: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
0: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
4: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
1: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
0: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
3: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
1: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
3: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
0: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
4: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
3: Hı. İşte bu.
0: Evet, çok iyi.
4: Helal olsun Furkan.
0: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
4: Deme ya.
3: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
0: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: nedir abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Uuu,

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.

0: Size sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
1: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çok acıktım. Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oh, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.

0: Ve hepsini yedin. Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
1: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor, değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
2: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
2: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
1: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
2: Ama kek kalmadı ki.
1: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
2: Peki ne?
1: Mozaik pasta.
2: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
1: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
0: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
0: Tamam. Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz. Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
0: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
0: Artık daha zor karışıyor. Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
0: Şimdi sırada ne var? Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
0: Hadi kıralım. Bakın işte böyle yapıyoruz. Çok eğlenceli. İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.

0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar, gördünüz. Ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar, mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın, harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın, içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar, biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: Dünyayı morlat hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Peygamber Efendimizin yazdırdığı davet mektupları projesi için herkes gereken malzemeleri getirdi mi arkadaşlar?
3: Evet.
2: Bir eksiğimiz daha var. Hemen alıp geliyorum.

0: Yee-hoo!
1: Mustafa, neyin var?
2: Hiç.
1: Var var. Anlat bakayım kardeşine. Sorun çözmede galip bir arkadaşın varsa böyle duramazsın. Evet, seni dinliyorum.
2: Hayırdır gençler? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz bakalım? Atamadığım basketler yine güldürmedi.
1: Anlaşıldı. Çözmem gereken çok mesele var. Ama Mustafa ile başlayacağız. Evet Mustafa, sendeyiz.
2: Robotik kodlama kursuna gidiyorum ya, işte oraya bir set geldi.
3: Evet, suyu koyduk. Şimdi sıra kahvede. Alayım lütfen. Suya istediğimiz tonu yakalayacak kadar kahve döküyoruz.
4: Anladım. Kahve boya görevi görecek.
3: Aynen öyle. Şimdi sıra kağıtları suya batırıp rengini değiştirmeye geldi. İşte böyle. Kuruduğunda eski antik çağlardan kalma bir görüntüsü olacak.
1: Robotik kodlama kitini gördün ve çok beğendin. Sonra?
2: Sonrası işte bu.
5: Ne güzel işte. Paran da var.
2: Var. Ama yetmiyor. Hesaplarıma göre bu şekilde devam edersem tam 3 ay 12 gün sonra alabileceğim.
5: Tamam. Her çok azdan olur kardeşim.
1: Sıkı laf.
5: Tuttum. Laf değil, atasözü.
2: Ama 3 ay 12 gün sonra kampanyası çoktan sona eriyor ve fiyatı yükseliyor.
5: Üzülme, bir çare buluruz.
3: Neyse ki hava rüzgarlı, hemen kuruyor.
4: Yoksa bu kadar kağıdı kurutmak biraz zaman alacaktı.
3: Bakayım kurumuşlar mı? Kurumuş.
2: Ama ne alaka şimdi Galip?
1: Sıcak havada şöyle buz gibi bir limonata olsa nasıl olurdu?
2: Mükteşem olurdu tabii.
1: İşte bu. Limonata satacağız gençler.
3: Peygamberimizin bizzat kendisinin yazdırıp gönderdiği İslam'a davet mektuplarından haberdar olmamız harika bir şey değil mi ya?
4: Aynen.
3: Üstelik şimdi bütün sınıfa hediye edeceğiz. Bana hediye etseler ömür boyu saklardım.
4: Kağıtlara sahip çıkalım. Ha?
3: Üzerlerine bir şey koymamız lazım. Siz bunları tutun. Ben kaçanları yakalayayım.
1: Eğitime küçük bir destek için cemaate namaz çıkışı limonata satma fikrimizi Bayram Hoca ile paylaşalım.
2: O zaten bize mutlaka bir yol gösterecektir.
1: İyi ki Bayram Hoca var.
2: O ne be?
1: Kağıt.
2: Sanki üzerimize uçuyor.
1: Geliyor.
2: İmdat!
1: Oo, çok garip.
2: Ne var ki?
1: Baksana, tarihin derinliklerinden fırlamış gibi. Birden belirme ya.
2: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
2: Abilerim, bu define haritası değil mi?
1: Yok, daha neler.
2: Kağıt işte. Kesinlikle define haritası.
5: Hiç inanmıyorum ama inanmak istiyorum Galip.
1: Ben de. Düşünsene, limonata satmadan robotik kodlama setini alabiliriz.
2: Oo, robotik fabrikası alırız biz bu haritayla.
1: Biz derken Ali'cim?
7: Biz işte üçümüz.
2: O harita bizim Ali. Galip ve benim. İkimizin.
7: Ama ben demesem harita olduğunu anlamayacaktınız bile.
1: Sağ ol bilgi verdiğin için ama maalesef bizimle değilsin Ali.
8: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam hocam.
8: Bitirdiniz mi proje çalışmasını?
3: Evet hocam. Bakın nasıl olmuş?
8: Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.
3: Sağ

0: Hocam!
1: Efendim, sakin olun gençler. Ne oluyor?
0: Define haritamıza ortak olmak istiyor hocam.
1: Define haritası mı?

0: Peygamber Efendimiz İslam'ı bir yandan yakın çevresinde yayarken bir yandan da zamanın hükümdarlarına mektuplar göndererek duyurmuştu çocuklar. Yemen, Mısır, Habeşistan başta olmak üzere birçok davet mektubu göndermiştir elçileri aracılığıyla.
1: İslam'ı kabul etmişler mi peki?
0: Habeşistan, Bahreyn, Uman ve Yemen davet mektuplarına olumlu cevap verip Müslüman olan ülkelerden.
1: Define haritası değil yani. Neyse ki değilmiş Ali. Gözü döndü çocuğun. Hocam, harita işi halloldu ama bizim acil robotik kodlama setine ihtiyacımız var.
0: Kaç tane?
2: Bir set yeterli hocam.
1: Aslında bir çözüm bulduk ama siz ne dersiniz konuşalım dedik.
0: Sanırım o çözüme ihtiyaç yok Galip.
1: Neden?
0: Elimde bir tane var da ondan.
1: Ya! Mustafa çok sevinecek hocam. Böyle güzel tesadüf mü olur hocam?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.

0: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
0: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
2: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
3: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
0: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
5: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
0: İyilik habercileri evi. Buyurun.
6: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
0: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
2: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
7: Harika. Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
8: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
0: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
3: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
3: İkbal, mail sana.
1: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
0: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
5: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
0: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
3: Bir ağaç, bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
2: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
4: Oley!
2: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
2: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
2: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.
7: Memnuniyetle.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada.
4: Kongi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Hah, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

ya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: Ne yaptığını gördün mü?
1: Ha? Ne oldu ki?
0: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım.

0: korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz. Bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
0: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yara?
0: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu?
3: Ha? Ha? O sen miydin Lemmy?
2: Çubuk kafama düştü Lemmy.
3: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: Ha.

Yanımda yatmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: bunlar? Hı? İşte buldum sizi.
1: İffa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit?

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Bak.
1: Ha?
0: Teşekkür ederim.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Agah dede.
1: Efendim evlat.
0: Şey, biz okuldan arkadaşımla vergi çıkartıyoruz da.
1: Öyle mi? Güzel. Tebrik ederim sizi.
0: Çok teşekkürler. Acaba bugün o dergi için sizinle röportaj yapabilir miyiz?
1: Röportaj mı? Hay hay, seve seve. Lakin nasıl bir şey olacak? Biraz anlatır mısın?
0: Çok basit. Dikkat balonu nasıl ortaya çıktı? Dikkat öyküsü nasıl ortaya çıktı? Böyle sorular soracağım.
1: kolaymış. Tamam. Zayıf not almam bu soruların cevabını biliyorum.
2: Evlat, yardım edin.
3: Neler oluyor baba?
1: Bilmiyorum ki kızım.
2: Kontrol kolu kırıldı. Balonu kontrol edemiyorum. İmdat!
3: Ömer abinin sesi bu.
1: Evet. Kontrol kolu kırıldı diyor.
2: Balon sürükleniyor. Yardım edin.
3: Eyvahlar olsun. Yardım etmeliyiz baba.
1: Evet. Çocuklar, siz burada şu ağacın dibinde bekleyin, olur mu?
0: Biz de gelsek Agah dedi, yardım ederdik size.
3: Burada kalmanız daha doğru olabilir Alper.
0: Ama gelseydik.
3: Canlarım, Ömer abinin balonu kayalıklara doğru sürükleniyor. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden burada kalmanız daha doğru.
1: Çocuklar, telaşlanacak bir şey yok. Elifciğim, sen birçomuz olarak arkadaşınla röportaj yap.
3: Öyle ya, sana kaç sefer anlattık. Sen dikkat balonu hakkında her şeyi biliyorsun.
0: Peki, tamam.
1: Sema, hadi koş kızım. Çocuklara telaşlanacak bir şey yok dedik ama durum çok ciddi Sema.
3: Evet baba, Allah yardımcımız olsun.

0: Sema. Ömer abini kurtarmak düşündüğümüzden zor olabilir.
1: Farkındayım baba.
0: Biraz sola kır Sema.
1: Tamam baba. Ama rüzgar çok hızlı sürüklüyor diğer balonu. Yetişemeyeceğiz.
0: Allah'ın izniyle yetişeceğiz kızım. Kötüyü düşün.
2: Hay Allah. İnşallah kötü bir şey olmaz.
3: İnşallah. Tam da röportaj yapacaktık.
4: Tamam, biz beraber yapabiliriz. Öyle konuştuk ya.
3: Ama ben dikkat balonu hakkında çok eski sorular da soracaktım.
4: Nasıl eski?
3: Yani fikir nereden çıktı? Macera nasıl başladı?
4: Bence bu soruların cevaplarını bulabiliriz.
3: Nasıl?
4: Siz cevap verebilir misiniz?
3: Ben henüz çok yeniyim. Ama Sema ablanın da dediği gibi Elif balonun miçosudur. O her soruyu cevaplayabilir.
4: Hı?
3: Sahiden cevaplayabilir misin Elif?
4: Evet, ne sormak istersen bana sorabilirsin arkadaşım. Ben miço olduğum için tüm cevapları biliyorum.
3: Tamam, o halde dikkat balonu nasıl ortaya çıktı?
4: Elif. Efendim miço yardımcısı.
3: Acaba bunu dikkat öyküsü gibi anlatsan olur mu?
4: Aa, olur. Hem sonrasında dikkat yarışı da yaparız.
3: Olur.
5: İmdat! Kayalıklara çarpacağım.
0: Eyvahlar olsun. Balon delinirse felaket. Sema, dümeni bana bırak kızım. Biraz daha risk almamız lazım.
1: Baba, rüzgar çok hızlı. Ne yaparsak yapalım yetişemeyiz o balona.
0: Denemekten başka çaremiz yok. Balonu yakalayıp Ömer abini bizim sepete çekmekten başka ne yapabiliriz?
1: Benim aklımda bir fikir var ama...
4: Bir varmış, bir yokmuş. Sema abla da bizim kadar bir çocukmuş.
3: Nasıl yani? Sema abla küçük müymüş?
4: Evet, ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Hem biliyor musunuz, Agah dede de bizim gibi çocukmuş bir zamanlar.
3: Ya.
4: Evet, neyse. İşte Sema abla bizim kadarcıkken annesini kaybetmiş. Annesini çok özlüyormuş. Sürekli mutsuzmuş. Agah dede de onu neşelendirmek için sürekli başka çareler deniyormuş. Parka götürüyor, sinemaya götürüyor, pikniğe götürüyor. Ne yaparsa yapsın Sema ablayı bir türlü neşelendiremiyormuş. Bir gün Agah dede Sema ablanın masal dinlemeyi çok sevdiğini hatırlamış. Kızını neşelendirmek için ona bir masal okumuş. Sema abla masalı dinlerken çok mutlu olmuş.
3: Oh be, yaşasın.
4: O günden sonra Agah dede Sema abla hep masal okumuş. Öyküler anlatmış. Ama Sema abla bunları dinlerken zaman zaman uzaklara dalıp gidiyormuş. Agah dedenin de aklına bir fikir gelmiş.
3: Ne gelmiş?
4: Ben bu anlattığım öykülerden Sema'ya sorular sorayım. Bir yarışma yapalım. Sema soruları bilip yarışmayı kazanmak için öyküleri can kulağıyla dinler. Böylece kafası dağılmış olur diye düşünmüş.
3: Harika fikir.
4: Evet, işte dikkat öyküleri böyle çıkmış ortaya.
3: Peki ya dikkat balonu?
5: Allah'ım sen yardım et, kayalıklara çarpacağım.
0: Ah be Sema, nereye gittin kızım?
1: Baba, balonu olabildiğince dengede tutmaya çalış.
0: Sema kızım, ne yapıyorsun?

0: Baba, Ömer abiyle aramızda en az 10 metre var. Ve rüzgar çok hızlı. Hızla kayalıklara doğru sürükleniyor. Biz onu yakalamadan o kayalıklara çarpmış olacak.
1: Allah korusun. Kızım ama bu durumda...
0: Baba, bu ipi eğer karşı balona atabilirsek... ...ipin uzunluğu aradaki mesafeyi kapatacaktır.
1: Kızım bu çok tehlikeli. Eğer ipin ucundaki kanca balona takılırsa balon delinir.
0: Ama denemezsek de kayalıklara çarpıp delinecek.
2: İmdat! Kayalıklara çarpıyorum!
0: Baba!
1: Peki kızım.
3: Sonra bir gün Sema abla televizyonda bu balonları görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Agah dede de onun neşesi yerine gelsin diye kızını hemen buraya getirmiş. Sema abla balona binince çok mutlu olmuş. Her gün binsem sıkılmam demiş.
4: Ben de.
3: Ben de. İşte bunu duyunca Agah dede bir karar vermiş.
4: Neymiş?
3: Şehirdeki her şeyi satıp buradan bir ev ve bir balon almak. Ve bu balonla her çocuğu geçirip onlara hikayeler anlatmak.
4: Yani Sema ablayı mutlu edebilmek için mi başlamış her şey?
3: Evet, ama sonra tüm çocukları mutlu etmek için devam etmiş.
0: Çok güzel. Dikkat balonunu çok seviyordum. Ama bu hikayeyi duyduktan sonra daha da çok sevdim.
3: Ben de öyle.
1: Sema, kızım çok dikkatli ol.
0: Tamam baba.
1: Rüzgarı iyice hesapla. Kancanın ağırlığından emin ol. Fırlatırken bizim balona, düşerken Ömer abinin balona çarpma ihtimali var. Allah'ım sen yardım et.
0: Hay Allah, tutturamadım. Bir kez daha deneyeceğim. Ömer abi!
2: Efendim Sema!
0: Kancayı tekrar atacağım. Sepetin ucuna gel. Eğer yakalama şansın olursa yakalamaya çalış.
2: Tamam Sema, Allah sizden razı olsun.
3: Evet, şimdi sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Sema abla balonu ilk kez nerede görmüştü?
0: Televizyonda.
3: Doğru, tebrikler, bir puan senin oldu.
4: Aa, şuna bakın. Diğer balon kayalıklara çarpmak üzere.
3: Allah'ım sen yardım et.

0: Oh, çok şükür takıldık anca.
1: Baba, acil frenle. Dümeni terse çevir. Diğer balonun sürüklenmesini durdurmalıyız.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Cümlemizden Ömer. Bu sana ders olsun. Balonun bakımlarını ihmal etme.
0: Etmem Agah dede. Bir daha asla etmem.
2: Siz ne yaptınız bakalım çocuklar?
3: Dikkat balonunun öyküsünü dikkat öyküsü olarak anlattım ben.
1: Öyle mi? Harika fikir.
4: Hem röportaj yaptık hem yarıştık.
3: Soruyu da sen doğru bildiğin için bizden balon maketi ve rozet kazandın.
5: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun.
4: Teşekkürler.
5: Balonun önünde sizin dördünüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim?

0: 떨기 축구슛.
1: 오, 대세네 매슈로 올드.
2: 버킷? 선전!

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
0: Neşeniz yerinde maşallah.
2: Biraz koştuk Temel amca.
1: Evet, biraz daha düştük.
0: Yeterince eğlendiyseniz ve üzerinizi yeterince kirlettiyseniz şimdi temizlenelim. Biliyorsunuz misafirlerimiz gelecek.
1: Kim geliyor Temel amca?
0: İsmail amcanız ve Şevkat teyzeniz geliyor.
2: Yaşasın! Çok özlemiştik.
1: Hemen gidip hazırlık yapalım öyleyse.
0: Hadi bakalım. Eymen! Asya! Neredesiniz?
2: Geliyoruz Temel amca.
1: Geldi mi misafirlerimiz?
0: Gelmek üzere ama sessiz olmaz.
1: Neden?
0: Nasıl neden? Eve gelip onları karşılamayacak mısınız?
2: Karşılamak mı?
0: Evet, misafir karşılanır. İhtiyaçları sorulur. Hoş geldiniz denir.
1: Doğru, düşünemedik.
2: Hemen geliyoruz.
0: Gelin bakalım.
1: Temel amcamı gördün mü Asya?
2: Yok, misafir gittikten sonra görmedim.
1: Evin hiçbir yerinde yok.
2: Ne oldu acaba?
1: Bilmiyorum ki. Gidip arasak mı acaba?
2: Nereye bakacağız ki?
1: Bilmem. Bahçeye falan bakarız.
2: Tamam, geliyorum.

0: Göremiyorum.
1: Ben de.
0: Geldi.
1: Temel amca.
2: Durun çocuklar, bu ne telaş?
1: Seni evde göremedik.
0: Kayboldun sandık.
2: Yok çocuklar, kaybolmadım elhamdülillah. İsmail amcanızla Şevkat teyzenizi uğurladım.
0: Uğurlamak mı?
2: Evet. Neden şaşırdın? Anlamını bilmiyor musun?
0: Yok.
2: Çocuklar, misafiri karşılamak gibi evimizden giderlerken de onları uğurlarız. Onları güvenli bir şekilde bahçe kapısına kadar götürdüm. Bu hem sünnet hem de kültürümüzde olan güzel bir davranıştır.
1: Anladım.
0: Keşke biz de uğurlasaydık.
2: Bir dahaki sefere inşallah.
0: İnşallah.

0: Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak.
1: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama. Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?

suyun çok sıkıcı. Hep ne oluyorum?

0: eu călădăm! Eu s-o facem Eve!
1: Olmaz, hilevar!
0: Sizin boyunuzda da hile var. Ben hiç yakalayamıyorum.
2: Yavuz haklı. Başka bir oyun oynayalım.
1: Bilek güreşi.
3: Yusuf.
1: Uzay savaşı.
0: Of abi.
2: İyi fikir Gümbel'e. Halat çekme yarışması yapabiliriz.
0: Ben ablamla oğlum.
1: Tek başıma yenemem ki sizi.
2: Üç kişiyle oynanmaz zaten. Bize bir kişi daha lazım. Hı-hı.
0: Kim olabilir?
1: Tabii ki dayım. Dayı.
0: Dayı.
1: Dayı.
0: Dayı.

0: Dayı!
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Hadi halat çekmece oynayalım.
1: Aman! Hay Allah iyiliğinizi versin. Ben de bir şey oldu sandım.
2: Hadi kalk lütfen. Gündüz vakti ne uykusu bu?
1: Güzellik uykusu.
3: Bize bir oyuncu daha lazım.
1: O ben değilim.
0: Dayıcığım kalkar mısın yoksa annemi mi çağıralım?
1: İsterseniz dedenizi çağırın. Kimse beni güzellik uykumdan kalkmaya ikna edemez. Tabii.
0: Hadi ama Zekicim, çocuklar haklı. Dışarı çıkmalısın.
1: Niyeymiş abla ya?
0: Böyle sabahtan akşama uyursan D vitamini alamazsın.
1: Ne alakası var?
0: D vitaminini güneş ışınları sayesinde alırız.
1: Aman, almasam ne olur sanki?
0: Olmaz. D vitamini kemiklerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir.
1: Benim vücudum tüm vitaminleri üretir zaten. Zekiyim ben, zeki. Vitamin deposu. Tabii.
0: Hayır Zekicim. Vitaminleri vücudumuz üretemez. Dışarıdan besinlerle almamız gerekir. O yüzden herkes vitamin almalı.
3: Anne, vitaminler başka ne işe yarıyor?
0: Mesela A vitamini. Göz sağlığımız için önemlidir. Hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Ayrıca vücudumuzun büyümesine yarar.
3: Gerçekten mi?
2: Gerçekten mi?
3: Anneciğim nereden buluruz bu A vitaminini?
0: Mesela yumurta sarısı, süt ve peynirde bulabilirsiniz.
3: Vitamin avcılığına ne dersiniz?
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bana vitamin zeki derler. En iyi vitaminleri ben bulurum, ben. Tabii. Şimdi buradan çıkıyorum. Hem D vitamini alıyorum, hem de en iyi A vitaminini ben buluyorum.
3: Evet.
1: O! A vitamini! Sakin ol kuş. Bak, sende iki tane A vitamini var. Birini bana ver. Aman ya. Ne kıymetli yumurtam varmış. Almıyorum. Tamam. Küstüm. Ben de gideyim de başka yerden yumurta bulayım. Hoppa. Hıh.

0: Ay.
1: Ne oldu Zeki?
0: Bir şey yok enişte ya. A vitamini ararken ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Oh, o kadar.
2: A vitaminin hası burada. Gel bakalım.
3: Bu A vitamini harika.
4: Gerçekten büyüdüğümü hissediyorum.
5: Hem de çok lezzetli.
6: Yumurtamız zaten vardı. Niye aradın ki?
0: Unutmuşum ben onu ya.
4: Unuttun demek.
0: Yani yok canım. Görmezden gelmişim demek istedim. Zeki asla unutmaz. Zehir gibidir benim hafızam. Hiçbir şey unutmam. Tabii.
7: Tamam. Saydı o zaman. Dün akşam yemeğinde ne yemiştik?
0: Babacığım sen ne hep yemek soruyorsun? Biraz önemli meselelerden sor.
7: Ne gibi mesela?
0: Mesela...
5: Tarih.
0: Yani ille de zor sorduracaksın değil mi Zeynep? Olsun. Sor babacığım, sor.
7: İstanbul kaç yılında fethedildi?
0: Yani babacığım ben bunu nereden hatırlayayım? Daha doğmamıştım bile.
1: Zeki, senin hafızan zayıf.
6: B12 vitamini alarak hafızanı güçlendirebilirsin.
0: Aslında benim ihtiyacım yok ama belki çocuklarım vardır. Bu B12...

0: dünyalarda oluyordu ablacığım.
1: İncir, muz, et, tavuk, balık.
0: Tamam ablacığım, tamam, bu kadar yeter. Hadi Yusuf, B12 avına çıkalım. Bakayım. Balık tutmak ustalık ister. Ustadan öğreneceksin balık tutmayı. Tabii. Küçük balıklar ekmeğe bayılır. Anında yakaladım tabii. Allah Allah. Neler oldu aşağıda ya? Sen at bakalım. Neyse, küçük balıkların B12 vitamini de az olur zaten. Biz de büyük bir balık yakalayalım. Bu sahte yeme büyük balıklar dayanamaz. Tabii.
2: Hey dayı, hani balık? Kaç saattir bekliyoruz?
0: Balık işi sabır işidir yeğenim. Tabii. İşte geldi.
2: Yakaladın mı dayı? Yakaladın mı? Dayı!
0: O beni yakaladı. Yusuf! Yardım et! Çabuk ol! Yusuf!
2: Yavaş.
0: Elim kolum çok acıyor.
2: Benim de.
1: C ve K vitamini alırsanız yaralarınız daha çabuk iyileşir.
3: Ben C vitaminini biliyorum. Limon, portakal, maydanoz gibi birçok sebze ve meyvede bulunur.
1: Aferin kızım.
0: Peki K vitamini?
1: K vitamini de balık.
0: Hayır abla, hayır. Bana balık deme.
1: Tamam. K vitamini balık dışında birçok sebze ve meyvede de bulunur.
2: Vallahi ben yerim hepsinden. Hemen iyileşmek istiyorum. Çok güzel. Bak dayı, yaralarım iyileşti.
0: Her zaman derim, C ve K vitaminini ihmal etmeyeceksin. Tabii.
1: Yusufcuğum, E vitaminini de ihmal etme.
2: Tabii anneciğim, her gün yiyorum.
0: E vitamini mi?
2: Evet, ceviz ve fındıkta var.
0: Ne işe yarıyor peki?
2: Kasları güçlendiriyor dayı.
0: Kas mı dediniz? Karşınızda dünya bilek güreşi şampiyonu Zeki duruyor. Benim öyle vitamine falan ihtiyacım yok. Bakın. Hay Allah.
4: Biraz abartmadın mı dayıcığım?
0: Azıcık abartmış olabilirim ama yine de güçlüyüm. Cesaretin varsa çık karşıma.
2: Var tabii.
0: Vitaminimi demiştiniz. Ne oldu?
2: Evet, vitamini.
3: Rakibini küçümsemeyeceksin dayıcığım.
5: Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyi de bileceksin. Allah bütün ihtiyaçlarımızı çevremize yerleştirmiştir. O Rezzak'tır. Yani rızkımızı O verir.
4: Şafidir. Yani hastalıklarımıza şifa verir.
6: Bizi bu nimetlerle donatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
0: Sebzeler, meyveler, vitamin zengini, et, balık ve tavuk, vitamin hazinesi. Sessiz olun çocuklar, sağlıklı beslenin. Allah'ın nimetlerine her zaman şükredin. Tabii.

0: Anne, bu akşamki tiyatro oyunumuz için hazırlık yapalım mı?
1: Olur oğlum. Ne yapalım?
2: Selam getirdim, oynayalım mı?
0: Harika. O oyun hem eğlenceli hem de zihin açıcı.
1: Peki. O zaman herkes kendine bir takma isim bulsun.
0: Benim ismim Pancar olsun.
2: Pancar mı? Çok iyi. O zaman benim ismim de Turp olsun.
0: Çok komik. Anne, senin ismin ne olacak?
1: Benim ismim de... şey olsun. Havuç.
3: Benim ismim de domates olsun.
0: Boncuk. Boncuk. Neredesin? Boncuk. Hay Allah. Nereye gitti bu tavuk?
4: Yine inşallah buluruz.
0: Garip, sen şu tarafa bak. Ben de diğer tarafa gideyim. İki koldan arayalım.
4: Tamam yine. Nerede acaba? Ay.
0: Selamun aleyküm Turp kardeş.
2: Ve aleyküm selam Pancar kardeş.
0: Selam getirdim sana Havuç kardeşten. Selam götür domates kardeşe.
2: Selamun aleyküm domates kardeş.
3: Ve aleyküm selam Turp kardeş.
2: Selam getirdim sana Pancar kardeşten. Selam götür Havuç kardeşe.
3: Selamun aleyküm Havuç kardeş.
1: Aleyküm selam domates kardeş.
3: Selam getirdim sana Turp kardeşten. Selam götür Pancar kardeşe.
1: Selamun aleyküm Pancar kardeş.
0: Aleyküm selam Havuç kardeş.
1: Selam getirdim sana domates kardeşten. Selam götür Turp kardeşe.
0: Selamun aleyküm. Şey kardeş. Domates babamdı. Pancar benim.
2: Yandım. Sefa yandı.
0: Havuç kardeş, havuç.
2: Geç kaldın kardeşim. Unuttum.
0: Tüh ya. Nasıl da unuttum.
3: Hadi baştan. Herkes kendine başka isim seçsin. Bu sefer renk isimleri seçelim. Ben kırmızıyım.
2: Mor.
1: Sarı.
0: Turuncu.

0: Selamın aleyküm sarı kardeş.
1: Aleyküm selam kırmızı kardeş.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam yine kardeş. Aman şey Havva kardeş. Hay Allah. Nina Havva. Ya niye olmadı bu? Aleyküm selam Havva nine. Oh be.
2: Boncuğu gördünüz mü?
1: Boncuk mu? Garip'le beraber çıktılar. Sana geleceklerdi.
2: Geldiler.
0: O zaman sizdelerdir nine. Bize niye soruyorsun?
2: Yok. Ortalıktan kayboldu da ondan.
3: Ortalıktan mı kayboldu? Nasıl? Nereye gider?
0: Çocuklar, bu soruları sormanın zamanı değil. Hadi dağılalım hep beraber, arayalım boncuğu.
3: Boncuk! Uhu! Neredesin?
1: Gel bili bili bili bili bili. Gel bili bili bili bili bili. Boncuk, gel bak bende darı var. Boncuk.
0: Gel pisi pisi pisi pisi pisi.
3: Pisi pisi mi? Baba, kedi aramıyoruz, boncuğu arıyoruz. Tavuklara pisi pisi denmez ki.
0: Kızım, biliyorum da boncuk sıradan bir tavuk değil ki. Bir bakmışsın kendini köpek sanıyor, sopa getirme oyunu oynuyor. Bir bakıyorsun kendini kuş sanıyor, uçmaya çalışıyor.
3: Doğru diyorsun baba. Her şekilde deneyelim şansımızı. Gel kuçu kuçu. Boncuk.
0: Yok, yok, yok.
2: Her yere baktım, yok.
1: Gösteri vakti de yaklaştı. Abidin, arayıp iptal ettiğimizi mi söylesen?
2: İşinizi iptal etmeyin kızım. Bütün köy merakla sizi bekliyordur.
3: Ama boncuğu bulmamız lazım.
2: Garip bir yandan, ben bir yandan arıyoruz. Siz gidin işinizin başına. Biz onu buluruz Allah'ın izniyle.
0: Nine doğru söylüyor. Vazifemizi ihmal etmeyelim.
1: Nine bulur bulmaz bize telefonla haber edin, olur mu?
2: Olur.

0: duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Garip abiden hala haber yok değil mi baba?
2: Yok kızım, henüz bulamamışlar.
1: Allah'ım sen yardım et.
3: Bakalım bugünün konusu neymiş? Dilsiz dostlarımıza merhamet. Evet, bugünün konusu bu oldu. Herkese iyi seyirler.
1: Bizi bahçenizde piknik yapmaya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz Hacer.
2: Evet Hacer, Allah gönlüne göre versin. Eksik olma.
4: Amin. Beni kırmayıp geldiğiniz için ben teşekkür ederim arkadaşlar.

0: Bakacan, Karabaş da sana teşekkür ediyor.
1: Nereden anladın?
2: Hayvanlar bizimle iletişim kurarlar Hacer. Biraz gözlem yaparsak onları daha iyi anlayabiliriz.
1: Sahi mi?
3: Evet. Rabbimiz her canlıyı çeşitli özelliklerle yaratmıştır. Ve onları bizlere emanet etmiştir.
0: Bize düşen bu dilsiz dostlarımıza merhamet etmek, onları sevmektir. Aman! Karabaş! Ne oldu sana?
3: Hastalandı sanırım. Birden pat diye düştü.
0: Hastalandı mı? Onu hemen veterinere götürmemiz gerek.
2: Haydi koşun.
1: Arkadaşlar durun, nereye?
3: Veterinere gidiyoruz.
1: Ama piknik yapıyorduk.
0: Pikniğin sırası mı şimdi Hacer? Baksana, Karabaş hastalandı.
1: Canım, ne olmuş hastalandıysa? Burada beraberce eğlenip keyifli vakit geçirmemizden önemli mi?
2: Hacer, Peygamber Efendimizin siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin nasihatini hiç duymadın mı?
0: Kediler, köpekler, inekler, kuzular, türlü çeşitli böcekler, kuşlar, kurtlar. Kısacası tüm bu mahlukat, kainat içinde her biri bir göreve sahiptir.
3: Onlar bize arkadaş olur. Sütlerinden, etlerinden gıda olur.
2: Bizler için faydaları saymakla bitmez.
3: Bizimse onlar için yapabileceğimiz en güzel iyilik merhamet göstermektir.
0: Evet, onların bizim gibi dilleri yoktur. Dertlerini dile getiremezler. Onları da Rabbimizin yarattığını unutmamamız gerekir.
2: Yaratılanı yaratandan ötürü sevin diye öğütlenmiştir bizlere. Onlara karşı merhametli olmayı asla unutmayın.
1: Arkadaşlar çok güzel şeyler söylediniz. Ama artık konuşmayı bir kenara bıraksak da hemen veterinere koşsak iyi olacak.

0: Hadi bir an evvel dönelim eve. Aklıma hala boncukta.
1: Hala haber yok değil mi baba?
2: Yok kızım. Allah'ım sen yardım et.
3: Hah, nine arıyor.
0: Aç anne, hemen aç.
4: Hayırlı geceler.
3: Sana da nine. Haber var mı?
4: Var tabii ya.
3: Çiftçi Süleyman bugün tarlasındaki mahsulü toplamış. Traktörün tepesine yüklemiş.
5: Sakın tarladaki mahsul mısırmış deme nene.
3: Elbette mısırmış ya. Bizim haylaz boncuk da traktörün tepesine tünemiş. Akşama kadar darı didiklemiş.
2: Seni haylaz seni.
3: Hay Allah. Nasıl oldu da göremedik onu?
2: Neyse. Sonunda bulundu ya hayırlısıyla.
6: Çok şükür, çok şükür bulundu.
3: Süleyman Efendi'nin zararı çok mu nine?
4: Karşılığını ödeyelim ona.
3: Ben kendisine bunu teklif ettim. Duymamış olayım dedi kızım. Dilsiz dostlarımız bize emanettir. Onun canı sağ olsun dedi.
2: Allah razı olsun. Hadi bakalım. Nine, biz şimdi yola çıkıyoruz. Bir saate yanınıza gelmiş oluruz hayırlısıyla.
1: Duydunuz mu? Anladı geleceğimizi, sevindim.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama.

0: cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
0: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
0: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
2: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
0: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
2: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
0: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
0: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
0: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun vuzu.
0: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
0: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur.
0: Olmaz.
3: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
0: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
0: Hayır. Benim için değil, icat için.
1: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
0: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım diyorum ama.
0: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
3: Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
1: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii.
3: Ay.
0: Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar, tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
2: Yavuzcuğum, şu icadını biraz ver.

0: sen de elbiseleri mi katlasam?
1: Olur tabii.
2: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilot.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Uhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim devenimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Hı? Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Hı. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim bay çok bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nev mi koymadım?
0: Nev mi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçığım. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat, bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey, bu haksızlık. Birinizin kanadı, diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın! İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 네, 제,
1: 쇠.
2: 허일, 벨텍스에 여부 좀. 벨텍 올마서. 니시니싱 하르필레 크르샤. 하이드 비다하. 네, 제, 쇠.
1: 난 코로나 개치듬 아르틱 여부 좀. 막? 그러면서 코르텔레 탁틀 아르마나. 난 세닌 데 탁만 이스티오름. 아마 코로나 코마요 이란만 라즘. 하이드 비다. 네, 제, 쇠.
2: 쌀 면이 닌네미오 무슨?
1: 내래에 박혀선 여부 좀.
2: 람바야만 박혀선.
1: 아마 내다.
2: Bak yavrucuğum, seni ben doğduğumda almışlar. Yani aynı yaştayız. Ben öğrenebiliyorsam sen de öğrenebilirsin. Benimle camiye de geldin.
1: Anladım. Cami lambası değil bu. Camide olmadığımız için dikkatini de alıyor. Yoksa ben çok iyi bir hocayım. Verandayı hemen camiye çevirmeliyim.
3: Kur'an'a geçti ya, hemen de başlamış hocalığa canımın içi. Sen de hatmini tamamladın Çelebi. Bir mahalle turuna hak ettin dostum.

Yaşasın! Camideyiz artık. Cami lambası. Depoda cami lambası olabilir.

0: lambası bu. Cami lambası bulmalıyım. Buldum. Tam bir cami lambası bu. Abi, cami lambasını takmamız lazım. Abi! Ama açılmıyor. Ya açılsana. Acil cami yapmam gerekiyor. Açıl. Abi, komiklik yapma. Kapıyı aç. Abi! Korkacak bir şey yok. Abim depoya günde 5, 7, 80, 100 defa geliyor. Beni çabucak bulur. Sonra lambayı takarız ve de... Veranda cami olur ve de... Yavrucum Kur'an'a geçer ve de... Ona kurdele takarız ve de...
1: Bisiklete o kadar hızlı sürecek ne vardı Çelebi? Beğendin mi yaptığını? Oh! Hay Allah!
2: Çelebi! Efendim anne, Cemre'yi de al gel Çelebi. Sofra hazır.
1: Cemre bahçede değil anne, uyuyor olabilir. Erkenden kalktı ya hocalık yapmak için.
2: Hayır evladım, Cemre evde yok. Herhalde yine Muratların yavru kedilerini sevmeye gitti.
1: Allah Allah, gelirken Muratlara uğramıştım, Cemre orada değildi. Tamam anne. Cemre! Cemre! Neredesin kardeşim? Allah'ım sen yardım et. Kapıdan geçmemiş belli. Buradan da geçmiş olamaz. Cemre! Kardeşim! Mahalleye gitse görürdüm. Ormana da geçmemiş. Bahçede bir yerlerde olmalı. Allah'ım sana şükürler olsun. O ışıkta Kur'an okursan gözlerim bozulur Cemre. Kilit bozuk diye açık bırakmıştım. Herhalde açık görünce dayanamadı girdi. Cemre, neyi kutluyoruz canımın içi?
0: Kur'an'a geçtim ya abi, onu kutlayacağız. Ama önce benim cami yapmam lazım.
1: Cami mi yapman lazım?
0: Evet. Kul huvallahu ehad. Aferin. Allahu samet. Evet, doğru. Lem yelit. Doğru. Ve lem yulet. Hadi bitiyor. Kurdele geliyor yavrucuğum. Ve lem yekün lehu. Küfüven ehad. Oh, çok şükür yavrucuğum. Kur'an'a geçtin.
1: Elhamdülillah.
0: Senin de kırmızı kurdelen olacak. Yaşasın.
1: Bir bebeğin böyle hocası olursa kırmızı kurdeleyi de alır.
0: Abi, teşekkür ederim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam.
3: Camiden geliyorum ama ikindiye cemaati buraya çağırmalı. Hı? Neler yapmışsınız böyle?
0: Cami yaptık dedi.
3: Evet, fark ettim cimcime.
0: Yavrucuğumun kurdele takması gerekiyordu ama bunun için Kur'an'a geçmesi gerekiyordu. Ama camide olmadığımız için dersi dinleyemiyordu. Ben de burayı cami yaptım. Abim de bana yardım etti.
1: Eldeki malzemeyle yaptık bir şeyler.
3: İlahi çocuklar, siz çok yaşayın değil mi?
0: Aferin yavrucuğum.
3: Asıl sana aferin Cemre, hoca hanım. Eldeki malzemelerle yaptık diyorsun da Çelebi, daha ne olsun? Temiz bir mekan namaz kılmak için, Kur'an okumak için, her türlü ibadet için kafidir.
1: Orası öyle de dede, şimdi düşününce Sinan'ın yaptığı muhteşem camileri bizimkine cami demeye dilim varmadı.
3: İlahi çocuk, o muhteşem abideler elbette göz bebeğimiz. İslam sanatına mührünü vuran o eşsiz mabetlere sahip çıkmalıyız. Doğru, ama mütevazı camiler de bizim kıymetlimiz.
1: Elbette dede. Ama Mimar Sinan herhalde öyle mütevazı bir cami yapmamıştır.
3: Usta mimarımız ihtişamın da tevazuun da mührünü vurmuştur İslam sanatına.
1: Ya görebilir miyiz peki?
3: Akşama yağışlı gösteriyor. İkindiyi kılıp döneriz.
1: Yok dede, bugün yağış göstermiyor.
3: Ankara'ya gidiyoruz evlat.
1: Ankara'da Mimar Sinan Camii mi var?
3: Koca imparatorluğun her köşesinde Sinan'ın mührü vardır evlat.
1: Yaşasın!

0: Nasıl da belli Mimar Sinan'ın yaptığı bir cami oldu?
1: Öyle. Hı?
0: Dede, biz tam olarak neredeyiz şu an?
1: Ankara'nın Altındağ ilçesindeyiz evlat. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii 1565-1566 yıllarında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Hmm. Mimar Sinan'a cami yaptırıldığına göre önemli biri olmalı.
1: Cenab-ı Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Anadolu Beylerbeyliği görevinde bulunmuş ve 1562 senesinde Ankara'da vefat etmiştir.
0: Ne güzel türbe. Bu türbeyi de mi Sinan yapmış?
1: Aynen öyle evlat. Ayrıca bu civarda bulunan çeşme, tekke ve hamamı da Cenab-ı Ahmet Paşa'nın yaptırdığı biliniyor.
0: Hmm, hayırsever bir insanmış. Ne kadar zarif bir cami.
1: Evet. Zarif bir taş işçiliği var burada. Cami kesme Ankara taşından yapılmış. İçeride ayrı bir zarafet var evlat.
0: Ne güzel boyamışlar pencereleri dede.
1: Buna kalem işçiliği denir evlat. Zarafeti de burada. Bu camide süsleme olarak yalnızca kalem işçiliği kullanılmış.
0: Çok güzel.
1: Kare planlı olarak tasarlanan cami tek kubbelidir.
0: Mihrap mermerden ama değil mi?
1: Evet evlat. Bu camide yalnızca mihrapta, minberde ve müezzin mahfilinin sütunlarında mermer kullanılmıştır.
0: Ankara'da daha eski dönemlerden eserler de var değil mi dede?
1: Anadolu'daki mimari eserlerde daha çok Selçuklu sanatı görülür. Bu cami klasik Osmanlı mimarisinin Ankara'daki tek örneğidir.
0: Ve de tek Mimar Sinan eseri. Biz çok şanslıyız dede. Mimar Sinan her yere incilerini dizmiş ama asıl hazinesini İstanbul'a saçmış.
1: Hay yaşa, ne güzel söyledin.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
5: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
4: Evet Muhtar Bey.
5: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
4: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
6: Allah! Ne güzel.
4: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Öfkeyle kalkan zararlı oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı.

Agu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugu'larda. Şefkatli Agu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Agu'nun aklı uçakta. Agu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Agu, neşelen. Agu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman, sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah, yine öfkelenecek Agu. Hayır ama Agu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Agu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu, tatlı Gugu'lar. Uçur bakalım uçağını Agu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış.

0: Bir, iki, üç demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

Diyanet Çocuk'ta.

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi,
2: elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.

0: istersin?
1: Elbette isterim. Bu duvarı badanalı alamamalı mı? Yoksa badanalı alamamalı mı? Ay bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
0: Hayır, o da söyleyememiş.
1: Ne yani? Benekli şimdi Pamukşeker Ormanı'na gidemeyecek mi?
0: Beyaz Kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
1: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
0: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
1: Ay bu daha zormuş.
0: Söyleyemem diyorsun yani.
1: Hayır söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
1: Evet babacığım sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
1: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
0: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
1: Ay çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
0: Beyaz Kelebeklerin reisi...
1: Evet.
0: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
0: Benekli de ben hazırım deyince Beyaz Kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
1: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
0: Hemen vaz mı geçeceksin?
1: Ne yapayım?
0: Bir daha söyleyebilirsin.
1: Kırık küp küp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of yine olmadı ama.
0: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
1: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
0: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
1: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
1: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
0: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
1: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
0: Evet, öyle.
1: Yaşasın.
0: Beyaz Kelebeklerin reisi,
2: tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
1: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
0: Ha?

0: Oo çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba, keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.
3: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
2: Sırayla oynamak mı?
3: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
1: Nasıl yani?
3: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
1: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
3: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem. Üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?

0: teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
1: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
2: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
1: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanlara ayrım yapmaksızın kefesini alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halka adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
2: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Aa, yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
2: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
2: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım. Hı?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim.

her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle. Demli bir...
1: Çay! Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: Ha? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı.

0: Eve.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin, ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız, söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
0: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
0: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
0: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
0: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya, mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam hocam. Oo, efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Selim hocayı görünce...
0: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
0: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
3: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
0: Yardım mı?
4: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
0: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
0: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
0: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam ben bakayım.

0: Bakın bakıyorum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
1: Merak ettik.
2: Evet.
0: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
3: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
1: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
0: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
3: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?
0: Korktuk.
5: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
6: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
1: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
5: Ne şifresi?
0: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
5: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
6: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
0: Biz...
6: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
5: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
6: Mücevher sandığına.
1: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
0: Haklısın Hakkı Baba.
6: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
1: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
0: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
2: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır. Takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Ez nem oyunu.
1: Neden ki?
2: Ne var ki? Kurdelenin altından geçeriz.
3: Dur dostum, tabelaya bak. Burası Kaplumbağa Hanım'ın seçtiği yer.
4: O ne demek?
3: Bakın kayaların dibine.
5: Bunlar yumurta.
3: Evet, Kaplumbağa Hanım bazı dönemlerde kayaların diplerine yumurtluyor. Kimse yumurtalarına zarar vermesin diye de böyle kurdeleyle iz bırakıyor.
6: Güçlü. Bunları nasıl öğrendin?
3: Bir gün böyle kırmızı bir kurdele gördüm. Meraklandım. Sonra yumurtaları fark ettim. Her gün okula giderken yumurtalara da baktım. Ama bir gün yumurtalar yerinde yoktu.
5: Ne olmuştu onlara?
3: Yavru kaplumbağalar yumurtalarından çıkmıştı. Hepsi anneleriyle yüzerek yanımdan geçtiler. Böylece bu kırmızı kurdelenin anlamını öğrendim.
6: Çok güzel. Gözlem yaparak bilgi edinmişsin İncim.
2: Gözlem yapmak ne demek ki?
6: Gözlem yapmak, çevremizdeki olayları ve nedenlerini incelemektir. Hem sadece çevremizi değil, arkadaşlarımızı, diğer canlıları da gözlemleriz. Onların davranışlarını öğreniriz.
1: Biraz karışık geldi bana.
6: Hadi incilerim, o zaman gözlemleme oyunu oynamaya gidiyoruz.
0: Evet.
6: Gözlemleme oyunu oynamaya hazır mısınız?
0: Evet.
6: O zaman Kıpır, geç bakalım ortaya.
2: Yaşasın! Önce ben!
6: Kıpır. Şimdi gözlemlediğin bir arkadaşının bizlere taklidini yap bakalım. Ama lütfen adını söyleme.
5: Kıpır dayanamaz ki. Hemen söyler.
2: Hiç de söylemem. Başlıyorum.
1: Ay, bir ses duydum. Ne sesiydi o? Sadece dalgaların sesiymiş.
5: ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum.
0: Sensin.
5: Evet, benim ben.
1: O kadar güçlüyüm ki şu halteri bir yukarı bir aşağı. En güçlü benim. Lila, o halteri kaldırabiliyorsun. Bu nasıl olur? Bu balondan bir haltermiş. Şu kocaman taşı nasıl kaldırdığıma bakın.
3: Lila, o taş minicik. Dur bak göstereyim. Bak ne kadar güçlüyüm.
6: Güçlü. Sence Lila kimi gözlemlemiş de onun hareketlerini yapıyor?
3: Bu ben.
4: Biraz kuyruk balı oynayayım. Dondurma sırası var.
2: En önce ben. Çok sabırsız birini tarif ediyor.
1: Bir de epey hareketli. Kıpır kıpır. Ben böyle birini tanıyorum.
4: En hızlı da ben yüzerim.
6: Epey de iddialı. Kim ki acaba?
2: Sütlaç. En hızlı ben yüzerim bir kere. Kimi tarif ediyorsan yanlış yapıyorsun.
1: Hala anlamadın mı?
2: Bu benim. Kıpır kıpır.

0: İncilerim, incilerim, her zaman kibar olmalısınız. Bu bir akıntı. Dikkat edin incilerim.
1: Bu kadar sevecen ve incilerini koruyan kim olabilir?
2: Ah,
3: öğrettim.
2: Çok tatlısınız incilerim.
4: Bu ne güzel bir oyun böyle. Biz de eşlik edelim mi sizlere?
1: Vay, şair gibi konuştun dostum ha?
2: Elbette. Hadi bize katılın. Gözlemleme oynuyoruz.
4: Ben hemen gözlemlediğim birini size taklit edeyim.

İşte incilerim. Gözlem sayesinde birbirinizin davranışlarını, olaylara karşı tepkilerini nasıl da öğrenmişsiniz. Şimdi çevrenizi de daha iyi gözlemleyin. Bakalım neler öğreneceksiniz?

0: Otorap çerçevesi.
1: Çerçeve süsleme ödevinizi. Ne güzel yapmışsınız incilerim.
2: Ben çerçevemi renkli boyalarla boyadım. En yakışıklı fotoğrafımı da içine koydum. Ben de çerçevem için dün renkli inciler topladım. Ne de güzel oldu, değil mi?
3: Evet. Çok güzel görünüyor.
4: Ben Kıpır Lila Güçlü ve öğretmenimiz.
1: Bir kişi eksik. Sütlaç incim, senin çerçeven nerede?
3: Şey, öğretmenim, benim bir problemim var.
1: Olabilir incim. Bize de söylersen belki bir çözüm buluruz.
2: Sorunları biz çok iyi çözeriz Sütlaç. Anlat hadi.
3: Ben çerçevemi süslemeyi unuttum.
1: Çok güzel bir fotoğraf. İncilerim, size güveniyorum. Sütlaç'ın problemini çözmesine yardımcı olur musunuz?
0: Evet!
2: Süslemek için yapıştırıcımız var. Keşke incilerimden yanımda getirseydim. Onlarla süsleyebilirdik.
4: Benim de evde mercanlarım vardı. Ama yanımda yok ki.
5: Yanımızda çerçeveyi süsleyebileceğimiz hiçbir şey yok.
3: Peki ne yapacağız? Belki de vazgeçmeliyiz. Böyle olsun benimki de.
4: Böyle de olur ama hemen vazgeçemeyiz. Biraz düşünürsek problemi çözebiliriz.
2: Yanımızda yok belki ama... Taşlar!
0: Taşlar mı?
2: Kıpır, sadece renksiz taşlarla mı süsleyeceğiz? Böyle olmaz ki. Renksiz taşlar.
4: Boyarız.
3: Ay, en çok pembe rengi severim. Bu çok güzel bir fikir.
2: Çok güzel oldu ama biraz daha süsleyebiliriz.
3: Çiçekler. Hem de gerçek çiçekler.
5: Papatyalar çok güzel olur.
6: Hı?

0: teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Rica ederiz. Biz her problemi çözeriz.
2: İşte oldu İnci.

0: Cim. Çok güzel süslemişsiniz.
1: Yanımızda sadece yapıştırıcı ve boya vardı.
2: Sütlaç, unutma. Düşündüğümüzde her soruna bir çözüm bulabiliriz. Evet, sıradaki sorun gelsin. Düşünüp halledeceğim. O zaman bahçede arabamla oynayabilir miyiz öğretmenim?
0: Elbette Kıpır.
2: Ha ha ha ha!

0: Olamaz! Arabam çalışmıyor. Bozuldu sanırım.
1: Telaşlanma Kıpır. Hemen bakalım.
2: Pil koymadan nasıl çalışsın Kıpır?
0: Sadece pili yokmuş. Problem çözüldü.
3: İncilerim, bazen karşımıza büyük veya küçük sorunlar çıkabilir. Düşündüğümüzde sorunu çözebilecek bir yol mutlaka buluruz.
0: Bir problem çıkarsa karşına, biraz düşün çözümü hemen arkasında. Oyuncağım çalışmıyor, ne yapmalı? Belki tamir ederiz, bir bakmalı. Sadece pili yokmuş halbuki. Taktım pili, çözdüm problemi.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ya Bera?
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
2: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
1: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
3: "Abla, yüzüme bak!"
1: dedi Bera. Komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
3: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
1: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
2: Bak, kakam kaydı, bak!
1: Dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
3: Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,
1: dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsuscuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
3: Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,
1: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunu açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti.

0: ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera Güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
1: "Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada!"
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyonk'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben. Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi!
1: Kışt,
0: kışt, kışt, kışt, gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar, gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak, sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. Sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yo, kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Nesin sidro?
2: Peki.

0: Ama unutma, güç her şeydir.
1: Güç her şeydir.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
0: Hay Allah'ım.

0: Sus keçi. Bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğruya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, kara gözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var. Bilsen.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki, çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçı ile hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
2: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
1: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
1: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
0: Tabii canım. Kara göze ne olacak?
2: İnşallah.
1: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman kara göz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
0: Yo yo karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
1: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
1: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
1: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam da.
2: Neydi o bugünkü halin?
1: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen, herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
1: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Ya bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah. Vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
1: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim. Su içerim, uyurum, uyanırım, keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
2: Ben buldum.
1: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
1: Evet, ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
1: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
2: Kara gözüm, herkes kilim dokuyabilir mi?
1: Dokuyamaz mı?
2: Dokuyamaz tabii.
1: Yani... Benim de mi bir meziyetim var artık?
2: Elbette.
1: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama Karagöz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
2: Dur artık, dur tamam.
1: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
2: Bak ne yapalım?
1: Ne yapalım?
2: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
1: Tamam be. Getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
3: Aman! Ne kadar güzel bir kilim.
4: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
1: Aman! İltifat ediyorsunuz.
2: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
1: Amanın olur.
2: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
1: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
2: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
0: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
1: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Aman.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
3: Defansta da sürekli gol yeriz.
4: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
5: O kadar kendine güvenme.
4: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
4: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
3: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
4: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
3: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
3: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
3: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
3: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
3: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.

0: Ha? Aa, benim eldivenim. Nerede buldunuz?
1: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
0: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz, değil mi?
2: Hayır canım, tabii ki hayır.
3: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
1: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
3: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
2: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
1: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
2: Gerçekten mi?
1: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
2: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
4: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
1: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
5: Yumurta şeklinde taş koyalım.
2: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
1: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
3: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
1: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
2: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
3: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
2: Merak etme. Gel sen buraya.
3: Furkan!
2: Ne var Aziz?
3: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
3: Ha tamam, sustum sustum.
4: Cemil!
6: Ne oldu Hami?
4: Benim uykum geldi.
6: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
4: Ne zaman gelir?
6: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
2: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından? Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
4: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
6: Ne? Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı? Ha.
2: Oh, demek ki endişe edecek bir şey yok.
7: Çocuklar!
6: Ne oldu baba?
7: Yumurtaları siz mi aldınız?
6: Yok.
7: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
2: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
1: O yüzden de bizim kümese gitti.
2: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
6: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
1: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
3: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
3: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oo, benimki bitti.
3: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
3: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
3: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
3: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
3: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
3: Oo, başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
3: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
3: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
3: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
3: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var. Aa.
3: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
3: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
3: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
3: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
3: Mercimek çorbası.
0: Başka?
3: Köfte.
2: Başka?
3: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
3: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
3: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
3: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Aa, müşteri ağlamız için çiçek toplamayı unuttum.
0: Olamaz.
2: Koş.
3: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.
2: Aa, unuttum.
0: Neyi?
2: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
0: Buldum. Hemen gidip getireyim.
2: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
0: Geliyorum.
2: Kamyonu neden getirdin ki?
0: Çiçek toplayacağız işte, 5 numaralı oda için.
2: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
0: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
2: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
0: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
2: Yarısı da çok. Yine üzülür.
0: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
2: Ben hemen geliyorum.
0: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
2: Ay, kafam acıdı.
0: Benim de.
2: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
0: Kelebek kovalıyordum.
2: Annem koşmayın demişti.
0: Haklıymış. Bak, düştük.
2: Hadi kal.
0: Tamam. Özür dilerim abla.
2: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
0: Geçti bile.
2: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
0: Zavazo mu?
2: Vazo, vazo.
0: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
2: Anne bak.
3: Çok güzel. Eren nerede?
0: Buradayım anne.
3: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
2: Ya, görmedim.
0: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
3: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
0: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
3: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
2: Geldim, geldim.
0: Uçtun sandık.
2: Uçamam akıllım, kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
3: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
0: Biz de seni. Aa, biz halama kale yapmadık.
3: Kale mi?
2: Ne kalesi Eren?
0: Hala kalesi, hadi koş.
3: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
0: Acelemiz var anne.
3: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
2: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
3: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
2: Ne yapabiliriz peki?
3: Mesela uzay yürüyüşü.
2: Uzay yürüyüşü mü?
3: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
0: Oldu mu?
3: Harika oldu.
2: Bana bakın, bana bakın.
3: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Hoş geldin. Kimse yok.
2: Zili duyduğuma eminim.
3: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
1: Sürpriz.
0: Hala.
3: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
3: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
2: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
0: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
0: Hadi abla, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle...
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı? Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakoçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: küçüğüm. Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi o?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi o. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: Ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker Hoca'nın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba!
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen... Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
4: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver. Bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil. Geç olur bir gün yoksa.
5: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Aha.

0: سلام
1: سلام
2: سلام.

Son.